sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nuh Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz

0: ruhu kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim," dedi, "yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, Ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
1: Kabul eyle Allah'ım.
0: Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım.
1: Aziz eyle Allah'ım.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan

Takdir Feriza Hasan. Ali İmran Suresi 190 ila 191. ayetler ve Haşr Suresi 22 ila 24. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip duran, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzağı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize aç."

0: ilahi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

0: Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 102 ve 103. ayetler.
5: Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında, arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.
3: Taha suresi 14. ayet.
6: Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Ya mücibe sâilîn ve ya erhamer rahimîn. Ey isteyenlerin Rabbi olan Allah. Ey tövbe edenlerin Rabbi olan Allah. Ey bütün evreni genişliğiyle yaratan Allah. Ey henüz sınırlarını bilemediğimiz kainatın varlığın sahibi olan Allah. Ey her şeyden haberdar olan Allah. Ey her inceyi, kalını, her yumuşağı, her katıyı gören, bilen, yaratan, kontrol eden Allah. Ey herkesin rızkını gökten yerden çıkarıp indiren Allah. Ey Yusuf'u kuyulardan çıkarıp iktidara taşıyan Allah. Ey İbrahim'i ateşe yakmaz hale getiren Allah. Ey Yakub'a evladını geri döndüren Allah. Ey Hazreti Nuh'a tam çölün ortasında gemi yap ve o gemi yüzecek deyip de sonra tufanla gemiyi ta Cudi Dağı'na kadar getiren Allah. Ey hastalara şifa veren Allah. Ey günahları affeden Allah. Ey herkesin ona ve her şeyin ona muhtaç olduğu.

0: olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı Allah. Herkesin hesap verdiği ama asla hesap vermeyen Allah. Kapına geldik, rızana sığındık, merhametine sığındık. Bizleri affeyle Allah'ım. Bizi mağfiret eyle Allah'ım. Rızkımızı geniş eyle Allah'ım. Bir isteyene 700 ver Allah'ım. Borçlu olanlara selamet kapısı gönder Allah'ım. Hasta olanlara çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Hasta olanlara şifa ver Allah'ım. Dertli olanlara deva ver Allah'ım. Sıkıntıda olanlara bir merhamet, bir rahmet kapısı açtır Allah'ım. Rahmet kapısı açtır Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır.

0: Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 124 ila 135. ayetler.

أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة

0: صدق الله ربنا الأعلى.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamdle tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka, ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin.

0: Sen de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki, herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 83. ayet.
5: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
3: Tevbe Suresi 60. ayet.
6: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Nisa Suresi 77. ayet.
7: Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya, derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır.

0: Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi, canlı örneği Hazreti Muhammed, yaşayan Kur'an diye de tarif olunan Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesine sımsıkı şekilde sarılmaya bizi muvaffak eyle. İlahi, böylece bize vaat ettiğin cennete kavuşmayı, rızana eriştireceğin kulların zümresi içinde yer almayı hepimize, cümlemize nasip eyle. Çocuklarımıza, soyumuzdan geleceklere nasip eyle. Bu istikamette bizleri de, onları da istikamet üzere yaşatacak olan temel ibadetimiz olan namaz ibadetimizle yavrularımızı, nesillerimizi terbiye etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilirsin.

0: gelselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Andolsun dileseydik, biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü onun sana lütfu büyüktür.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ويستنبئونك أحق هو

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği, tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek şeyler değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, eğer Rabbime and olsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Araf Suresi 148 ila 151. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız

0: Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. En'am suresi 159 ila 163. ayetler ve Hucurat suresi 10. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Sebe Suresi 28. Ayet.
7: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
6: Nisa Suresi 59. Ayet.
8: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a

0: ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
1: Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler.
2: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
1: Gâşiye suresi 17 ila 22. ayetler.
3: Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: Kalem suresi 1 ila 14. ayetler.
4: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Müzil Celle Celalü, Celle Celalü. Zillete düşüren, hor ve hakir eden. Sen El-Müzilsin, kullarından layık olanları zillete düşürensin. Mülkü, şeref ve izzeti dilediğine veren, dilediğinden de geri alansın. Dilediğin kimseyi aziz, dilediğini de müzil kılansın. Dostlarını aziz, düşmanlarını zelil etme kudreti sana mahsustur. Aziz isminle kullarından dilediğine itibar verensin. Müzil isminle ise hak edeni zayıf ve güçsüz

0: sahiplerdensin. Senin izzet ve şerefe ulaştırdığını kimse zelil edemez. Müzil isminin tecellisiyle peygamberlerini inkar eden kavimleri helak edensin. Firavun'un boğulması, Karun'un hazineleriyle yere geçirilmesi senin isminin tecellisidir. Ey müzil olan Allah'ım, bizleri izzetini kaybedip zillete düşenlerden eyleme. Günahlarımızdan arındır. Her iki cihanda da izzetinle yaşat. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Mazlum Kiper. 5. Cüz.

0: صدق الله العظيم.
1: 5. cüz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç evli kadınlar da size haram kılındı. Bu, üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin hür, mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmektedir.

gerçekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

Ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası. Ra'ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız.
Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi

ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. İşledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse, bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver,
bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler,

kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın, bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan

Yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibarıyla cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine zulmetmektelerken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse,
şüphesiz

onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim, dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendisine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa,

Onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim'i dost edindi. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcıdır. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip ötekini, kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse

sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştüm.

ettikleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var.

0: çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Beled Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
3: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Taha Suresi 98. Ayet.
7: Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
2: Mü'minun Suresi 91 ve 92. Ayetler.
8: Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

0: Ankebut Suresi 45. Ayet.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.
0: Lokman Suresi 23. Ayet.
2: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
0: Lokman Suresi 34. Ayet.
3: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız

0: yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Rad Suresi 27.

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Yusuf Suresi 21 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene" dedi. O ise "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi" dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir.

0: O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 61. bölüm. Veda Haccı.
3: Tebük seferi dönüşü 631 yılındaki haccın cahiliye Araplarının uyguladığı kameri takvime yaptıkları müdahale nedeniyle vaktinden önce Zilkade ayında yapılacağını bilen Resulullah bu adete son vermek için veda haccına kadar bekledi ve 9 yılındaki ilk haccı Hazreti Ebubekir'in yönetiminde yaptırdı. Hazreti Peygamber hacca gideceğini Zilkade ayında açıkladı. Bunun üzerine çok sayıda sahabi onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlandı. Medine civarında yaşayanlar da Medine'ye geldi. Resul-ü Ekrem, Hicri 25 Zilkade ayı Cumartesi günü öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra yanında hanımları ve kızı Fatıma bulunduğu halde muhacirlerden, ensardan ve diğer Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir kalabalıkla Medine'den ayrıldı. 632 yılında hacca niyet eden Resul-ü Ekrem ashabıyla birlikte Medine'den ayrılırken yerine Ebu Dücane'yi vekil bıraktı. Hayatının son yılında yaptığı bu hac tarihe Veda Haccı, Hicretül Veda adıyla geçti. Resulullah 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Mescid-i Haram'a gidip önce Hacerül Esved'i selamladı ve Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaftını koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek tamamladı. Ardından makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Sonra dönüp Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Zilhicce'nin 8. gününe kadar Mekke dışındaki Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu, ashabıyla beraber orada konakladı. Bu süre içinde namazları 2'şer rekat kıldırdı ve Araf'tan dönünceye kadar bir daha Kabe'ye gitmedi. Perşembe günü devesine binip Mina'ya doğru hareket etti. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kıldırdı ve geceyi burada geçirdi. Cuma sabahı namazı kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar bekledi. Araf'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Mina'dan Müzdelife'den geçti ve Araf'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıktı ve devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urene Vadisi'nde ashabına meşhur veda hutbesini irad etti.
4: Allah tektir.
5: Allahu Ekber.
4: Allahu Ekber. Ey sevgili Muhammed, bu topraklar senin yüzün gözün hürmetine yaratıldı.
5: Allahu Ekber.
4: Allahu Ekber.
6: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulüne kulak verin. Sizinle konuşmak ister.
4: Sen Allah'ın Resulüsün. Sen bizim peygamberimizsin.
6: Gelin ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin.
5: La ilahe illallah ve Allahu Ekber.
6: Ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin. Diyor ki, belki de seneye burada olamam. Ona kulak verin. Peygambere kulak verin ya Müslümanlar.
3: Ey insanlar, bilmiyorum. Belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvayladır. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü riba kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin, ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları, geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın. Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız, bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı, rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunulması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de
7: sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin

borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey müminler! Size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz deyince ashab, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı, sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Allah'ın Resulü veda haccından Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. Hazreti Peygamber o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişti. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Hastalığı esnasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihal edeceği hissiyle büyük bir hüzün burukluğu kaplayan ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki ben de sizin içinizde sürekli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz, yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde miladi 632. yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabiülevvel pazartesi günü artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib, Refik-i Alâsına yani en yüce dost olan Allahu Teala'ya kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki, doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Bütün Müslümanların da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dünyadaki herkesten ve her şeyden daha çok sevmeleri, onun emir ve yasaklarını kendi arzularına tercih etmeleri ve onun bütün söz ve fiillerine tabi olmaları,

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kehf Suresi 23 ila 26. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğum zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçiyor.

0: bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kamer Suresi 8 ve 9. ayetler.
2: Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu.
0: Nuh Suresi 1.
3: Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için Yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
4: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
3: Ankebut suresi 30. ayet.
5: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileri

0: ile beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak, Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olana, cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda

0: da şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, Fadıl bin Abbas Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem terkisindeyken, Hasam kabilesinden bir kadın Resulullah'a gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kulları üzerine haccı farz kılması, babamın çok yaşlandığı ve binek üzerinde oturamaz hale geldiği bir zamana rastladı. Onun yerine vekaleten ben hac edebilir miyim?" Resulullah da ona "Evet" cevabını verdi. Bu olay veda haccı sırasında meydana geldi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Vekil, insanların işlerinde onlara yardımcı olan, onların hayatlarını kolaylaştıran kimsedir. Kullarının zorluk çekmesini istemeyen Yüce Allah, kendisine yapılan ibadetler hususunda da kullarına kolaylıklar göstermiştir. Bu doğrultuda bir takım şartlar dahilinde yapılması gereken bazı ibadetler için bir başkasının vekil kılınmasına müsaade edilmiştir. Cüheyne kabilesinden bir kadın Allah Resulüne gelerek, "Annem hac etmeye adamıştı fakat hac edemeden vefat etti. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Hazreti Peygamber de ona, "Evet, annenin yerine hac et." dedikten sonra kadının tereddüdünü gidermek için ona şu soruyu yöneltti: "Eğer annenin bir borcu olsaydı bu borcu öderdin değil mi? O halde Allah'a karşı olan borcu ödeyin. Şüphe yok ki Allah hakkı ödenmeye en layık olandır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı tebliğe başladığı ilk günden itibaren, insanların üstesinden gelemeyecekleri durumlara karşı katı, değişmez ve onları mağdur edecek sonuçlar doğuran kurallar getirmemiştir. Aksine, yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, mutlaka insanları rahatlatacak, sıkıntıdan kurtaracak bir çözüm yolu göstermiştir. Aynı şekilde hac etmeye adayıp bunu yerine getiremeden vefat eden bir kadının erkek kardeşine onun yerine babası iyice yaşlanmış, yolculuğa dayanamayacak kadar zayıf düşmüş olan bir kadının da babasının yerine hac etmesine müsaade etmiştir. Böylece Allah Resulü, insanların kendilerinin yerine getirme fırsatı bulamadıkları ya da yapmakta zorlandıkları ibadetleri bir başkasının vekaletiyle yerine getirmiş olacaklarını bildirmiştir. Kur'an ve hadislerden, namaz ve oruç gibi yalnız bedenle yapılan ibadetlerde vekaletin söz konusu olamayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında uygulanmadığı halde ibadet borcuyla ölenler için sonradan ortaya çıkarılan iskat-ı salat ve devir gibi uygulamaların

0: dini geçerliliğinin olmadığı bilinmelidir. İbadetlerde vekalet uygulamasına, zekat ve sadakanın hak sahibine teslimi, hac görevinin yerine getirilmesi ya da kurban kesimi gibi mali yönü olan ibadetlerin gerçekleştirilmesinde buyurulmuştur. Kurbanın vekil tayin edilerek kesilmesi özellikle yaygınlık kazanmıştır. Zira bu, herkesin kolayca yapabileceği bir iş değildir. Ayrıca kurban kesmeye gücü yeten kişi de her zaman buna fırsat bulamayabilir. Nitekim Allah Resulü kurbanlıklarından bir kısmını kendisi kesmiş, bir kısmını da vekaletle başkalarına kestirmiştir. Hicretin 9. yılında Kabe'de kendi adına kesilmek üzere Hazreti Ebubekir'le kurbanlık develer göndermiştir. Hazreti Peygamber'in kendisi de hanımlarına vekaleten kurban kesmiştir. İnsanların günlük hayatta duyduğu ihtiyaçtan doğan vekillik, zamanla hayatın her sahasında uygulanır hale gelmiştir. Böylece her işini kendisi göremeyen insanın sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmesi mümkün olmuş, hayatını daha kolay devam ettirebilmesi sağlanmıştır. Bugün hızlanan dünyaya ayak uydurmak, hatta yalnızca olup bitenleri takip etmek dahi tek başına bir insanın üstünden gelemeyeceği bir iştir. Özellikle bilim ve teknolojinin gelişmesiyle değişen şartlar ve artan sorumluluklar sonucunda vekalet, günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu doğrultuda her birey, kendi işlerinden bir kısmını vekil tayin ettiği kişiler ya da kurumlar aracılığıyla yapmaktadır. Özellikle hukuki davaların takibinde ve ticari işlerin yürütülmesinde vekalet bir zorunluluk haline almıştır. İnsan hayatını kolaylaştırmayı ve güvene dayalı bir toplum oluşturmayı hedefleyen İslam dini, vekalete izin vermiş ve böylece hayatın her alanında vekillik günümüze kadar uygulana gelmiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hud Suresi 26 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbim

0: olacaktır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Fatır Suresi 27 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. İsra Suresi 78 ila 83.

0: uçmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/Love Radyo. Love Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ankebut Suresi 27.
4: Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.
1: Sad Suresi 45.
5: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.
3: Aziz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

0: Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tahsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak

0: kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5.

0: 101.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Dinini her şeyin üstünde tutmalı. İslamiyetle şereflenen kimse dinini her şeyin üstünde tutmalı, onu gözü gibi korumalı, imanından taviz vermemeli, mükemmel mümin olmayı hedef edinmelidir. Çünkü Cenab-ı Mevla bize imanı sevdirdi, onu gönlümüze sindirdi, dinsiz kalmayı, günah işlemeyi, dinin güzel dediğine kötü demeyi bize çirkin ve iğrenç gösterdi. Çok şükür gerçeği bulduk, inkar batağından kurtulduk. Öyleyse bu nimetin değerini bilmeli, Allah'a şükretmeliyiz. İman nimetinden sonra tekrar inkara dönmeyi, ateşe atılmak gibi korkunç ve tehlikeli görmeliyiz. Dinimize bütün varlığımızla sarılmalı, imanın tadını almaya, mümin olmanın hazzını duymaya bakmalıyız. Peygamberimize yapılanlar. Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar dinlerini her şeyin üstünde tuttular ve bu uğurda büyük sıkıntılar çektiler. İslamiyet'in ilk günlerinde henüz kimseye eziyet edilmediği sıralarda Resul-i Ekrem Efendimiz'i Allah'a inandığı için ölümle tehdit ettiler. Onu sık sık şehir dışına çıkmaya, Mekke'den uzaklaşmaya mecbur ettiler. Onu Bilal-i Habeşi'nin koltuğuna kıstırdığı azıcık bir yiyecekle şehir dışında günlerce yaşamak zorunda bıraktılar. Allah'ın sevgili elçisine peygamberlikten vazgeçsin diye sayısız işkenceler yaptılar. Kâbe'nin yanında namaz kıldığı bir gün secdeye vardığı sırada yeni doğurmuş bir devenin kanlı döl yatağını içindeki pisliklerle birlikte mübarek omuzlarına koydular. Taiflileri dine davet etmeye gittiğinde o zalimler Allah senden başka peygamber gönderecek adam bulamadı mı diye onunla alay ettiler. Mübarek vücudunu taşa tuttular, kendisini topraklarından zorla çıkardılar. Ashabın çektikleri. İlk Müslümanlara gelince onların bir kısmı köleydi. Zalim ve putperest efendileri vardı. O zalimler bu mazlumlara dinlerinden dönmeleri için ağır işkenceler yaptılar. Allah'a ve peygambere hakaret etmelerini istediler. İstedikleri olmayınca onları kızgın kumların üstünde, ağır taşların altında inim inim inlettiler. Allah'tan başka sahibi olmayan o güçsüz insanlar, hayatlarını kaybetmek pahasına da olsa dinlerinden vazgeçmediler. Allah ve peygamber aleyhinde konuşmadılar. Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame el-Habeşi'ye, Ammar'la babası Yasir ve annesi Sümeyye, dinlerini her şeyin üstünde tutan o yiğit insanlardandı. Bir gün Peygamber Efendimiz, Müslüman oldukları için kızgın kumlar üzerinde işkenceler gören bu anne, baba ve oğlun yanına gitti. Elinden hiçbir şey gelmeden onların acılar içinde kıvrandığını seyretti. Sonra da bu kahraman insanları, "Ey Yasir ailesi, sabredin. Çünkü gideceğiniz yer cennettir." diye teselli etti. Ateşle dağladıkları Habbab İbn Eret, döve döve gözünü kör etti.

ettikleri İran asıllı Zinnire, dinlerinden döndüremedikleri birer inanç abidesiydi. Kime örnek almalı? İşte mümin onlar gibi olmalı, dinini ve dini değerlerini canından üstün tutmalıdır. Allah Teala'nın yasakladığı bir şeyi yapmayı ve böylece manevi derecesini düşürmeyi kendisi için büyük bir tehlike görmelidir. Öyle yerlerde Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlamalı, onun Rabbim, bu kadınların istediğini yapmaktansa zindanı tercih ederim diyerek dünya güzeli bir kadını reddettiğini ve böylece Allah'ın buyruğunu her şeyin üstünde tuttuğunu unutmamalıdır. İslamiyet'in ilk yıllarında zalimler sadece kölelere değil, hür Müslümanlara bile dünyayı dar ettiler. Onlar da Mekke'de kafirlerin arasında Müslümanca yaşama imkanı kalmadığını görünce, zengini yoksulu, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle dinlerini nasıl koruyacaklarını düşündüler. Sevgili Peygamberimiz bu çilekeş insanlara Habeşistan'da adil bir kral bulunduğunu, orada Müslümanca yaşayabileceklerini söyledi. Dinlerini her şeyin üstünde tutan ve her biri bir iman sıra daha olan o gerçek Müslümanlar evlerini, barklarını, yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Kurulu düzenlerini dağıttılar, iki defa Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret ettiler. İlk peygamberden bu yana devam ede gelen tevhid mücadelesini iyi bilmeliyiz. Yiğit Müslümanları kendimize örnek almalı, din ve dini değerler uğrunda gerektiğinde can vermeyi, şereflerin en üstünü kabul etmeliyiz. Dinimizi yaşamaya çalıştığımız için başımıza gelen sıkıntılar bizi bunaltmamalı, her sıkıntının bir imtihan olduğunu düşünmeli, elbette her zorluğun bir kolaylığı var ayetiyle taze can bulmalıyız. Kendimizi zayıf hissettiğimiz zamanlar sırtımızı Peygamberimize dayamalıyız. Bir gün onun bize çıkış yolunu göstereceğinden emin olmalıyız.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 61 ila 65. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar! Sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayarsanız,

0: Yıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nur Suresi 62 ila 64. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Sizden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki, şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 156-160. Ayetler.
5: Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyü.

0: büyüdür, dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها.

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İbrahim onlara o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine

0: Ellerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğu

0: Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, Ensar'ın ileri gelenlerinden şair sahabi. Medine'nin iki büyük kabilesinden Hazreç'in Beni Haris koluna mensuptur. Annesinin adı Kepşe binti Vakıt'tır. Okuma yazmanın yaygın olmadığı bir dönemde küçük yaşta okuma yazma öğrenen ve şairliğiyle tanınan Abdullah, Medine'nin saygın şahsiyetlerindendi. Hazreç kabilesiyle Medine'nin diğer büyük kabilesi Evs arasındaki atışmalarda şiirleriyle kendi kabilesini temsil ederdi. Müslüman olduktan sonra sanatını yalnız Hazreti Peygamber'in ve İslam dininin hizmetinde kullandığı için Resulullah'ın şairi lakabıyla anıldı. Hicretten hemen önce Hazreti Peygamber'i şehirlerine davet etmek üzere Mekke'ye gelen ve onunla ikinci Akabe biatı denilen buluşmayı gerçekleştiren Medineliler arasında yer aldı. Bu buluşmaya katılan 75 kişi arasından Hazreti Peygamber'in seçtiği 12 temsilciden, nakipten biriydi. Abdullah bin Revaha okuma yazma bildiği iyi bir şair ve hatip, cesur bir savaşçı, ayrıca zühd ve takva sahibi olduğu için hayatı boyunca Hazreti Peygamber'in özel sevgisini ve itimadını kazanmış, önemli görevler yüklenmiştir. Allah Resulü özel katipleri arasına almak suretiyle ona olan güvenini ortaya koymuştur. Medineli Müslümanların ileri gelenleri arasında yer alan Abdullah bin Revaha, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gibi gazvelerde pek çok yararlılık göstermiştir. Bedir zaferinin müjdesini Zeyd bin Harise ile birlikte Medine'ye ulaştırmış ve bundan 2 yıl sonra yapılan ikinci Bedir seferi Bedrül Mevit sırasında Medine'de Hazreti Peygamber'in vekili olarak kalmıştır. Yahudilerle yapılan savaşlarda da Hazreti Peygamber tarafından kendisine bilgi toplama, elçilik ve müzakerecilik gibi görevler verilmiş, ayrıca vergi tahsildarlığı yapmıştır. Hazreti Peygamber 629 yılında Mute seferine çıkan 3000 kişilik İslam ordusunun başına Zeyd bin Harise'yi getirmiş, onun şehit olması halinde Cafer bin Ebu Talib'in, o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele almasını emrederek kendilerini Medine'nin dışına kadar uğurlamıştı. Savaş esnasında bazı askerler geri çekilip takviye kuvveti aldıktan sonra düşmanla çarpışmayı teklif edince Abdullah bin Revaha şehitlik mertebesine erişmek için yola çıktı. Savaşma gücümüzü sayımızdan yahut silahlarımızdan değil, Allah tarafından bize lütfedilen din gayretinden almıyor muyuz? Sözleriyle bu teklife karşı çıktı ve diğerlerini de savaşmaya ikna etti. İlk 2 kumandan şehit düşünce, Hazreti Peygamber'in talimatı uyarınca Abdullah bin Revaha sancağı alıp Müslümanların başına geçti. Ordunun kumandanı olmasına rağmen askerleri teşvik amacıyla ön safta cesurca savaştı ve Doğu Roma askerleri tarafından kuşatılarak şehit edildi. Abdullah bin Revaha dini konularda derin bilgi sahibi olup ashaba öğretmenlik yapanlardandı. İslam'a hizmet konusunda daha çok şairliğiyle tanınır. Kureyş müşriklerinin İslam ve Hazreti Peygamber aleyhindeki sözlü saldırılarına şiirleriyle cevap veren Abdullah bin Revaha, Kab bin Malik ve Hassan bin Sabit'le birlikte ilk İslam şairleri olarak tarihe geçmiştir. Mute seferi için orduyu uğurlayanlardan biri, "Allah'a emanet olun, düşmanın kötülüğüne bulaşmadan sağ salim dönmek nasip olsun" deyince de ağzından şu beyitler dökülmüştür: "Günahkarım fakat af isterim Rabbimden, ya da kanımı dökecek bir vuruş, kılıç ya da mızrakla deşilip çıksın ciğerim, ta ki beni görenler iştenlikle dilesin, şu savaşçıya Allah rahmet eylesin."

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Lokman Suresi 31 ila 34. Ayet.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa suresi 26 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enbiya Suresi 22. Ayet.
4: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: Buruç Suresi 15. Ayet.
5: Arşın sahibidir, şanı yüce olandır.
1: Secde Suresi 4. Ayet.
6: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
1: Tevbe Suresi 129. Ayet.
7: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Ali İmran Suresi 31 ila 37. ayette.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı

0: Senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, hidayet kapından, aşk kapından, sevgi kapısından, merhamet kapısından, sana vuslat kapısından, kapında dilenme kapısından, Hazreti Peygamber'in şefaatini bekleme kapısından, merhamete sığınma kapısından, Kabe'nin kapısına sığınma kapısından, Zemzem kapısından, Hicri İsmail kapısından, Mültezem kapısından, Medine-i Münevvere'deki Cennetül Baki kapısından, başı eğik bizi döndürme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 1-7. Ayet.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 157 ila 162. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi kelamın sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hicr suresi. Kendisinde Hicr'in zikredildiği sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele'nin yazımındaki vasıl elifi bir sebep olmaksızın düşmüştür. Bismillah'taysa ba'nın şeklinde bir ilave olmuştur. Onun ilavesinin de bir sebebi yoktur. Bu sayede ispat ve düşürmenin sebepsiz olduğu anlaşılır. Böylece kabul eden kişi bir illetten dolayı hak sahibi olduğunu veya reddedilen kişi de bir illet sebebiyle reddedilmediğini anlar. Şöyle denilebilir. Besmele'de elifin düşmesindeki illet yazımdaki sık kullanımdır denilirse,

Buna şöyle itiraz edilir. Besmele'deki ba yazımda ilave edilmiştir. Halbuki sık kullanım burada da vardır. Ba'nın şeklinin eklenmesi besmele ile gelen ihsanını bereketidir denilirse vasıl elifinin düşmesiyle itiraz edilir. Öyleyse geride kalan tek şık ispat ve nefi yani olumlama ve olumsuzlamanın bir sebebinin olmadığıdır. Dilediğini yükseltir ve dilediğini engeller. Hicr suresi 1. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Allah, hitaptaki düzenli harfleri kendilerine duyurmalarının aksine, bu harfleri ise kesik harfler olarak onlara duyurdu. Onlarsa her şeyden yüz çevirmiş ve bu harfleri işitmişlerdir. Kur'an-ı Kerim bu işittikleri şeyin kitabın ayetleri olduğuna dikkatlerini çekmiş. Akılları yerine geldiğinde ve kulakları söyleneni duymaya istidat kazandığında şöyle demiştir. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an-ı Kerim mübin olmakla nitelenmiştir. Çünkü Kur'an müminlere kalplerine sükunet veren şeyi açıklar. Müridlere ise umutlarını güçlendireni açıklar. Allah'ı görür gibi ibadet eden muhsinlere ise özlemlerini harekete geçiren şeyi açıklar. İştiyak ehline de özleyenlere sırlarının sakladığı acıları harekete geçiren meseleleri açıklar. Hazreti Peygamber'e de başkasından istedikten sonra bile men edilen şeyin gerçekleşeceğini açıklar. Bakınız, Rabbin Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa talep ettikten sonra beni göremeyeceksin dedi. Bu ifade Hazreti Musa'nın Rabbim bana kendini göster, sana bakayım ayetinde geçen dileğinden sonra geldi. Hicr suresi 2. ayet. Bir zaman gelecek ki inkar edenler keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. Onlar kıyamet günü kendi hallerini ve Müslümanların hallerini öğrendiklerinde nasıl bedbaht olduklarını ve hangi kaseyi yudumladıklarını öğrenmiş olacaklardır. Hiç kuşkusuz bir yoruma göre bilgiler zorunlu hale gelince bir grubun nefislerini ceza yakarken hasret de onların kalplerini parçalar. Bir yoruma göre onlar kendi hallerini ve müminlerin hallerini öğrenselerdi, hiç kuşkusuz onların helak olması şeklindeki cezanın gerçekleşmiş olduğunu da bilirlerdi. Çünkü bunun ardından Allah şöyle buyurur. Hicr suresi 3. ayet. Bırak onları yesinler, faydalansınlar. Arzu onları oyalasın, ileride bileceklerdir. Her kişinin kıymeti, himmeti kadardır. Himmet, yemek yemekle ve hayvani niteliklerle sınırlı olunca dikkate alınmaz ve akla göre değerlendirilmez. Teklifi, teşrif takip eder. Yarın öğrenecekler. Hicr suresi 4-5. ayetler. Biz hiçbir memleketi Allah katında bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez de. Eceller malumdur. Hallerse taksim edilmiştir. Meşiyetse varlıklarda caridir. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Hicr suresi 6. ayet. Dediler ki, ey kendisine zikir indirilen kişi, ey Muhammed, kuşkusuz sen delinin, Mecnun'un tekisin. Delilik anlamındaki cünun, akıl sahipleri için ortaya çıkan bilginin sahibine isnadını engelleyen bir sebeptir. Onlar, hakikatlerin kendilerine karışık gelmesi özelliğiyle nitelendikleri için bu nitelenmiş oldukları şeye kendileri daha layıktırlar. Bu meyanda onlar bir deyimde beni hastalıkla suçladı fakat kendisi öyleydi denildiği gibidirler. Hicr suresi 7.

0: 8. ayetler. Onlar, eğer doğru söyleyenlerdensen, bize meleklerle gelseydin ya derler. Biz o melekleri ancak hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakitte onlara, kafirlere hiç mühlet verilmez. Hazreti Peygamber'in mucizelerle desteklenmesine karşılık inkarcılar, peygamberden melekleri getirmesini talep ettiler. Bu durumda edepsizlikleri sebebiyle kınanmaları gerekti. Allah adetini şu şekilde icra ettiğini bildirdi. Melekleri Adem oğullarının gözlerine ishar ettiğinde, bu durum onların basiretlerinin açılması esnasında olur. Çünkü böyle bir durumda marifet zaruri hale gelir. Malum olduğu üzere o vakit onların helak edilecekleri vakit değildi. Çünkü Allah'ın bilgisinde onların nesillerinden gelecekte Allah'a iman edecek kimselerin bulunduğu bilgisi vardı. Hicr suresi 9. ayet. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Allah Tevrat'ı indirdi. Onu korumayı Allah'ın kitabını muhafaza etmekle ilgili olarak İsrailoğullarına emanet etti. Onlarsa Tevrat'ı tahrif etti ve değiştirdiler. Furkan'ı indirdi. Onun koruyucusunun da kendisi olduğunu söyledi. Allah Kur'an'ı onun okuyucuları vesilesiyle muhafaza eder. Okuyucuların kalpleri kitabın hazineleridir. Oysa kitabını zayi etmez.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Mü'minun Suresi 33 ila 50.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir

0: Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun, hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsuluğu yüksek bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler çiftler yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının

0: ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf Suresi 38. Ayet.
3: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
1: Nahl Suresi 3. Ayet.
4: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
5: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Rum Suresi 11 ila 19. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.

0: Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Aşırı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enam Suresi 101 ila 110. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'a açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklayalım.

0: söz. Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse, mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de, ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Allah kelamıdır.
3: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tin Suresi.

0: بأحكم الحاكمين. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnkar edenler var ya, onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Müminler hem kendilerinin hem de insanlığın iyiliğini isteyen hayırlı insanlardır. İyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün yeryüzünden silinmesi için uğraşırlar. Çünkü iman ettikleri Yüce Allah, onlardan bu esaslara göre bir hayat sürmelerini istemektedir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onların yeri gelince fedakarlık yapmayı gerektiren bir iyilik anlayışıyla yaşama kararlılıkları için onlar ne hayır yaparlarsa karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir buyurulmaktadır. İnkar edenlerse hayatlarını Allah'ın dinine göre değil, kendi heva ve heveslerine göre düzenlerler. Bu nedenle de Allah'ın nimet olarak verdiği serveti ve evlatları bir güç ve iktidar kaynağı olarak görürler. Bütün uyarılara karşın insan kendisini de çevresini de aldatabilen bir varlıktır. Bu aldanışın nedenlerinden biri de kişinin kendi acizliğinin farkında olmamasıdır. Kendisini zengin kabul etmesi, bir başkasına muhtaç olmadığını düşünmesidir. Hazreti Peygamber'in muhatapları arasında sahip oldukları erkek evlatlar ve servetleri nedeniyle kendilerini güçlü görüp başka hiçbir şey

ihtiyaç duymayacakları iddiasında olan müşrikler de vardı. Onlar aynı zamanda hiçbir azapla karşılaşmayacaklarını da zannederlerdi. Oysa bilindiği gibi kimseye ihtiyaç duymayan tek varlık, her şeyi yaratan, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'tır. Allah'a karşı kibirli olan kimseye hesap gününde malının da evladının da faydası dokunmaz. Asıl güç Allah'a aittir. Kul, Rabbi karşısında acizliğinin farkında olarak ondan yardım istemeli, Allah'tan başkasına el açmamaya çalışmalıdır. Evlatlara ve servete sahip olmak, insan için üstünlük vesilesi olmadığı gibi, bu nimetlerden mahrum olmak da kişinin değerini belirlemez. Dolayısıyla insan, kendisine verilen nimetlerle kibirlenmemeli, onların emanet olduğunu unutmamalı, onlarla münasebetini Allah'ın rızası doğrultusunda inşa etmelidir.

له ملك السماوات والأرض يحيي

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Köksal Bulgir. Tegabün Suresi 11 ila 18. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber

0: beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir, dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zariyat Suresi 38.
5: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
3: Duhan Suresi 17.
6: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır. O inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri Ya Rabbi boş çevirme. İlahi Ya Rabbi, bizlere merhamet et. Bizleri affet, bizleri bağışla, günahlarımızdan vazgeç Ya Rabbi. Ya Rabbi, biliyoruz ki dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberinin öğrettiği birçok şeyi yapamıyoruz. Birçok günahı da işliyoruz ama günah işlerken ve güzelliklerden uzak dururken biz hep biliyoruz ki sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevci makam bilmiyoruz Ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Enes Özsoy Tevbe Suresi 25 ila 29. Ayetler
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim

من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerinde kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 80 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine hiçbir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi

0: güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Yarısını bağışla. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Abdullah İbni Ebu Hadret'ten alacağım vardı. Mescitte onun yakasına yapışıp alacağımı istedim. Sesimiz evinde dinlenmekte olan Resul-i Ekrem'in duyacağı kadar yükselmiş. Resul-i Ekrem bize doğru gelmiş, odasının kapı perdesini aralayarak "Ka'b" diye seslendiğini duydum. "Emret ey Allah'ın elçisi," dedim. Eliyle yarı işareti yaparak "alacağının yarısını bağışla," buyurdu. Ben de hemen "bağışladım ya Resulallah," dedim. Bunun üzerine Abdullah'a dönerek "sen de kalk borcunu öde," buyurdu.

NOW Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Câsiye Suresi 1-11.

0: الرجيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline! Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Fetih Suresi 27 ila 29.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bozguncuların kim olduğunu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 10, 11 ve 12. ayetler.
3: Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir.
1: Bakara Suresi 204, 205 ve 206. ayetler.
4: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
1: Şuara Suresi 151.
5: Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Şura Suresi 20 ila 24. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onları

0: için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir.

0: Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Nuh Suresi 5 ila 20. ve 28.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onlara

0: Onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye. Kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i, yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: İbni Mesud anlatıyor. Bedir Savaşı günü Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve Ebu Cehil'i öldürdüm dedim. Hazreti Peygamber, kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına öldürdün mü onu? Dedi. Ben de kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına evet öldürdüm dedim. 3 kez tekrarladı. Ardından şöyle buyurdu. Allah en büyüktür. Vaadine sadık kalan, kuluna yardım eden, bütün grupları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun. Gidelim de onu bana göster, dedi. Gittik, bir de baktık ki o Ebu Cehil. Bunun üzerine bu Ebu Cehil, bu ümmetin firavunudur, buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç. Muhakkak ki takip edileceksiniz. Hazreti Musa ve İsrailoğullarının geceleyin yola çıktığını duyan Firavun, kendisine isyan eden bu insanları toptan yok edebilmek amacıyla güneş doğarken peşlerine düşer. Hızla yol alan Firavun ordusu çok geçmeden kafileye yetişir. Aralarındaki mesafe hızla kapanmaktadır. Önlerine çıkan deniz de İsrailoğullarını oldukça endişelendirmiştir. Tam eyvah yakalandık diye düşündükleri anda Hazreti Musa, Rabbim benimle beraberdir diye imanını ve tevekkülünü tekrar dile getirir. İşte tam bu sırada Allah Teala elçisine kurtuluş çaresini gösterir. Asanla denize vur. Suyun tam ortasında Allah'ın vaat ettiği gibi kuru bir

0: bir yol ortaya çıkar. Musa ve taraftarları bu kurtuluş yoluna girerler. Firavun ve ordusu da onları izler. Son İsrailoğlu karşı kıyıya, toprağa ayak bastığında, son Firavun askeri de denizin ortasındaki bu mucize yola girmiş durumdadır. İşte tam bu anda Allah'ın emriyle deniz eski haline döner ve dalgalar Firavun ve askerlerinin başı üzerinden tekrar birbirine kavuşur. Musa ve inananları kurtuluş sevincini yaşarken her tarafını saran suya karşı son mücadelesini vermekte olan Firavun birdenbire kendisini bir iç hesaplaşmanın içinde bulur. Kendini kınayıp durmaktadır. Gönlünü ve aklını uzun yıllar önce küfür ve zulüm denizinde boğduğunu fark eder. Kendisini bu denizden kurtaracak rehber yine sudan, Nil'den gelmiştir. Uzun süre yanında, sarayında yaşamış, sonra ayrılmış ama geri dönmüş, ısrarla ve korkusuzca hakikate çağırmıştır. Bütün bunlara karşı o, gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamıştır. Süre bitmiştir, hesaplaşmada. Kararını verir ve ciğerlerindeki son nefesle haykırır. İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım. Hadis kaynaklarımızda bu sahne anlatılırken, iman etmesinden dolayı Firavun'a rahmetin ulaşmasından korktuğu için Cebrail'in Firavun'un ağzına çamur tıkadığına dair bazı rivayetler yer almaktadır. Firavun'un durumu ayetlerde ise şu şekilde bildirilmiştir. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Artık sıkıntı ve işkence çekecek olanlar Firavun ve adamlarıdır. Ancak ilahi azap asla insanoğlunun elinden çıkana benzemez. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara "Biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayanlarsa şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Bu hükümle Firavun ve yandaşlarının defteri kapanmıştır. Hadislerde Firavun ve onun akıbetinden Medine Yahudilerinin Aşura gününü Allah'ın Musa ile kavmini kurtarıp Firavun ve kavmini de denizde boğduğu gün olarak kabul etmeleri ve bugün de oruç tutmaları vesilesiyle bahsedilir. Yine Hazreti Peygamber, Yahudi olan İbn-i Suriya'dan yemin isterken, sizi Firavun hanedanından kurtaran, size denizi yaran, sizi bulutlarla gölgelendiren, size kudret helvasıyla bıldırcın indiren ve Musa'ya indirdiği Tevrat'ı size gönderen Allah'ı hatırlatarak size yemin veriyorum diyerek Firavun'dan söz eder. Bedir Savaşı esnasında Abdullah bin Mes'ud, Hazreti Peygamber'e gelerek Ebu Cehil'i öldürdüğünü söylemiş, Hazreti Peygamber, kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına öldürdün mü onu? Diyerek İbni Mes'ud'a Ebu Cehil'i öldürdüğünü 3 kez yeminle teyit ettirmiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Allah en büyüktür. Vaadine sadık kalan, kuluna yardım eden, bütün grupları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun. Gidelim de onu bana göster, dedi. Gittik bir de baktık ki o Ebu Cehil. Bunun üzerine bu Ebu Cehil, bu ümmetin Firavunudur, buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de öldürülen müşrik cesetlerinin yanında durmuş ve onlara hitaben, Allah benim yanımdaki bir grupla size ceza verdi. Şüphesiz ben güvenilir bir kimseyken siz beni hain ilan ettiniz. Ben doğru bir kimseyken beni yalanladınız, buyurmuştur. Sonra da Ebu Cehil bin Hişam'a yönelerek, bu Allah'a karşı Firavun'dan daha azgındı. Zira Firavun öleceğini anladığında Allah'ın birliğini ikrar etti. Buysa öleceğini anladığında Lat ve Uzza'ya dua etti buyurarak Firavun ve Ebu Cehil'i karşılaştırmıştır.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 39 ila 46.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fussilet Suresi 30 ila 36.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Meryem suresi 7.
5: Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.
3: Meryem suresi 12.
6: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Bakara Suresi 283 ila 286. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi, ilahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse benzer hayırları istiyoruz, bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi, alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz, bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin kitab-ı kerime göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi c'anni mukîmes salâti ve min dürriyeti. Rabbim beni namazın hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Duasını biz de tekrarlıyoruz. Bize de ikram eyle ya Rabbi. Bize de ikram eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 21-30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak" dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda

0: fakat dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Cennetle müjdelenen 10 kişinin değeri. Küfeli tabiilerden Riyah İbni Haris en-Nehai anlatıyor. Küfe valisi Mugire bin Şube büyük camide oturuyordu. Sağında solunda Küfeliler vardı. O sırada valinin yanına ashab-ı kiramdan Said İbni Zeyd geldi. Mugire onu selamladı ve oturduğu divanda yer verdi. Derken Küfeli Kays İbni Alkame adlı bir adam geldi. Mugire onu da karşıladı. Bu adam valinin karşısına geçti ve birine sövüp saymaya başladı. Said İbni Zeyd valiye döndü. Mugire, bu adam kime hakaret ediyor diye sordu. Ali bin Ebu Talib'e hakaret ediyor dedi. Said İbni Zeyd valiye dönerek, ufaklık Mugire, ufaklık Mugire, ufaklık Mugire, yoksa yanlış mı duyuyorum? Senin yanında Resul-i Ekrem'in ashabına sövülüyor da sen bunu ne yadırgıyor ne de engel olmaya çalışıyorsun, öyle mi? Yemin ederim ki şimdi söyleyeceğim sözü Peygamber Efendimiz'den şu kulaklarımla duyup ezberledim. Ahirette onunla karşılaştığımda bana hesabını soracak bir yalanı kendisinden rivayet edemem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Allah'ın Resulü cennettedir. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Ali cennettedir. Osman cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyr cennettedir. Abdurrahman İbni Avf cennettedir. Sa'd İbni Ebu Vakkas cennettedir. O müminlerin dokuzuncusu da cennettedir. Eğer onun adını söylemek isteseydim, tabii ki söylerdim. Bunu duyan mescitteki bütün müminler, ey Resulullah'ın arkadaşı, cennetlik olan o dokuzuncu zat kimdir? Allah aşkına söyle deyince, Said İbni Zeyd şunları söyledi.

Madem Allah aşkına söylememi istiyorsunuz ki Allah çok yücedir, o müminlerin dokuzuncusu benim. Sonra yemin ederek şunu söyledi: onlardan birinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle savaşa katılıp da orada elinin yüzünün toz toprak içinde kalması, sizden birinin bütün hayatı boyunca, hatta Nuh peygamber kadar yaşasa bile yapacağı ibadetlerden daha değerlidir.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin." Onlar şöyle derler: "Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş." Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
0: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey

youtube.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Şuara Suresi 141 ila 159. ayetler.

كذبت ثمود المرسلين

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 184. Ayet.
6: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.

0: Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
1: Mücadele Suresi 3 ve 4. Ayetler. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ankara'nın sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Kehf Suresi 102 ila 110.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yusuf Suresi 7 ila 18. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler. Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine

0: haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Mücib, icabet eden, cevap veren. Ey duaları kabul eden Allah'ım.

dinle felsefe arasındaki en önemli çatışma noktası Allah anlayışında ortaya çıkar. Felsefe bir tanrının varlığını kabul etse bile onun tümel bir ilke olabileceğini ve alemle ancak tümel bir ilişki içinde bulunacağını söyler. Bu durumda filozofların tanrı anlayışı deist bir anlayışa yaklaşır. Dinse alemi her halinde ve durumunda bilen, insanın açıkladığını ve gizlediğini bilen, alemdeki varlıklarla doğrudan irtibatlı bir Allah anlayışı üzerine kuruludur. Bu sebeple filozoflarla kelamcılar ve sufiler arasındaki tartışmaların odağında bu mesele bulunur. İnsanla irtibatlı bir Allah anlayışı. Kur'an-ı Kerim ve hadisler Allah'ın insanı her an duyduğunu ve bildiğini beyan eden naslar içerir. Üstelik bunu anlatan başka pek çok ilahi isim de vardır. Mesela duymak, görmek gibi bilgiye kaynaklık teşkil eden fiiller Allah'a izafe edilir. El-Mücib, kullarının duasını işiten ve onlara karşılık veren demektir. Çünkü Allah, kullarını duyacak kadar yakın, hatta onlara şah damarından daha da yakındır. Bu sebeple El-Mücib ismi, El-Karib gibi Allah'ın yakınlığını bildiren isimlerle veya El-Habir, El-Latif gibi isimlerle aynı çerçevede düşünülebilir. Allah bir ayet-i kerimede, "Kullarım beni sana sorarlar. De ki, ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim." buyurur. El-Mücib isminin kaynağı bu ayet-i kerimedir. Çünkü burada Allah kendisinden söz ederken iki husus beyan eder. Birincisi kullarına yakınlığı, ikincisi ise dualarına icabet etmesidir. Allah'ın her kuluna yakın olduğunda tereddüt yoktur. Ancak herkesin duasına icabet eder mi? Öyle görünüyor ki burada icabet bahsi üzerinde durmak ayet-i kerimeyi doğru anlamak için zorunludur. Özellikle sufi metafizikçiler işin bu bahsi üzerinde durarak iki noktadan hareket etmiştir. Birincisi ayet-i kerime Hakk'ın beyanı olduğuna göre doğru olduğunda kuşku olamaz. Dolayısıyla Hak dualara icabet eden El-Mücib'tir. İnsan tecrübesi duaların en azından bir kısmının kabul edilmediğini gösterir. Bunu nasıl izah etmek gerekir? Bu meseleyi izah edemezsek o zaman dua sadece insanı rahatlatan bir eyleme dönüşür ki deist tanrı telakkisinin dua yorumu budur. Sufi metafizikçilerin bunun için dereceli bir yorum getirerek duanın kabul edilmesinin ne anlama gelebileceğini söylemiştir. Her şeyden önce dua bir nidadan ibarettir. İnsan herhangi bir ismiyle Allah'a hitap eder ve ondan bir şey talep eder. Burada bu iki süreci ayırmak gerekiyor.

Birisi talep, ötekisi ise nidadır. Nida söz konusu olunca Allah'ın kullarına icabetinden söz edebiliriz. Başka bir anlatımla kul Allah dediğinde veya başka bir isimle kendisini zikrettiğinde Allah ona icabet eder ve bu nidaya karşılık verir. Bu durumda ayet-i kerimede beyan edilen husus en azından şeklen gerçekleşmiştir. Bunun ardından dile gelen hususlarsa çağrı veya nida anlamındaki duanın dışındadır. Allah duaya yani nidaya karşılık vereceğini taahhüt etmiştir. Ancak talep edilen her şeyi yerine getireceğini söylememiştir. Duaya karşılık verenin kulun isteklerini yerine getirip getirmeyişi dua ile icabet eden arasındaki rabıtanın gücüne göre değişir. Bu durumda duaların makbul olup olmaması başka bir sorun olarak ortaya çıkar. O da ihlas bahsidir. Duada ihlas olunca dua kabul şartına yaklaşır. Bunun tersi de geçerlidir. O halde duanın kabul edilmesi kulun ilahi mertebeyle ilişkisinin doğruluğunun veya yanlışlığının alametidir. Öte yandan duanın kabul edilme şekilleri de vardır ve kul bunları dikkate almadığı için kabul edilmiş duasından habersiz kalabilir. Öncelikle dua dille, halle ve istidatla olabilir. Duaların en güçlüsü bu üçlünün birleştiği duadır. Fakat yaygın olan dua dille yapılan duadır. Bu tarz dualar kabul şartlarına göre daha zayıf dualar kabul edilir. İkinci dua ise halle yapılan dualardır. Bu dualar kabule daha yakın sayılır. En güçlü dua ise insanın istidadıyla olan duasıdır. Bu dua makbul duadır. Allah her çağrıya icabet eder. Ancak duaları bazen kabul eder, bazen etmez. Ettiği duaları ise üç türde kabul eder. Bazen talep edileni verir. Fakat ondan daha iyi veya daha çok olarak verebilir. Bazen talep edilen yerine ondan daha hayırlı bir şey verebilir. Bazen talep edilen şeyi vermek yerine bir belayı def edebilir. Bu durumda dua, belanın def edilmesinin sebebi olabilir. Bazen de ahirete erteler. Her halükarda Allah verir ve kul ne verdiğini bilmediği için bunu idrak edemeyebilir.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Rum Suresi 46 ila 53. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O, bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan

0: rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimize bir haktır. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de, o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. Sen gerçeği görmeyen körleri sapıklıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Câsiye Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İbrahim Suresi 35 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir sureye de adını veren İmran ailesiyle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 33.
6: Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu, birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Tahrim Suresi 12.
1: Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 124 ila 129. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyundan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre, bu geçici kısa hayatta rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları

0: her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. Ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Yasin Suresi 71 ila 83. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ولهم فيها منافع ومشارب

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 83 ila 92. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece ona tevekkül edin," dedi. Onlar da şöyle dediler, "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik." Musa şöyle dedi, "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakla devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersiz.

0: Sizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sevgiyi değerli ve anlamlı hale getiren, dünyevi çıkar ya da gaye gütmeksizin yaşanması, Allah'ın vereceği karşılık dışında hiçbir karşılık aranmamasıdır. Resulullah'ın anlattığı bir kıssada, sırf Allah için kardeşini ziyarete giden bir kişinin karşısına çıkan melek, ona şu müjdeyi vermiştir. Sen Allah'ı hoşnut etmek için o adamı sevdiğinden dolayı, Allah da seni seviyor. Allah tarafından sevilmenin bir işareti de, dünyada insanlar tarafından sevilmektir. Buna dair Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e, Allah falan kulu seviyor, sen de onu sev diye seslenir. Cebrail de o kulu sever. Sonra Cebrail gök halkı içinde Allah falanı seviyor, onu sizler de sevin diye nida eder. Bunun üzerine o kulu gök ehli de sever. Sonra yeryüzündeki insanların gönlüne o kimsenin sevgisi yerleştirilir. Böylece hem gökte melekler hem de yeryüzünde insanlar tarafından sevilme bahtiyarlığına erişir. Ve kıyamet gününde Allah-u Teala şöyle nida eder. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Gönülleri Rablerinin sevgisinde birleşen müminlerin birbirlerine karşı duydukları muhabbet, şüphesiz diğer sevgilerden daha kuvvetlidir. Nitekim Resulullah, ruhları askeri birliklerden meydana gelmiş ordulara benzeterek, birbirlerini tanıyıp kaynaşanların birbirlerini sevdiğini, aksi durumdakilerin ise birbirlerine muhalefet ettiklerini bildirmiştir. Böylece inançları, amelleri, gayeleri ve davaları ortak, mizaçları, düşünme tarzları ve davranışları birbiriyle uyumlu insanların birbirlerini seveceklerini haber vermiştir. Ortak bir gayede birleşen inananlar birbirlerinin kardeşleridir ve Hazreti Peygamber müminlerin sevgi ve bağlılıklarını onları tek bir vücuda benzeterek dile getirmiştir. Bir varlığın bir başkasının acı ve hüznünü kendisine aitmiş gibi hissedebilmesi ancak sevgi diye adlandırılan ilahi his sayesinde mümkündür. Böylece insanlar birbirlerinin sıkıntısı karşısında ilgisiz ve kayıtsız kalamazlar. İnsanların birbirlerini sevmelerini

0: Davanın bir gereği olarak gören Allah'ın elçisi, sevgiyi devamlı kılmanın ve yüce bir değer haline getirmenin yolunu da göstermiştir. O da şu veciz hadisinde ifadesini bulmuştur. Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz. Bu davranış olgunluğu kamil bir imanın göstergesi olduğu gibi, kalıcı ve değerli sevgi ilişkileri sürdürmede de önemli bir rol oynar. Her birey tüm sevdiklerine bu olgunlukla davrandığı sürece uzun süreli, huzurlu ve sevgi dolu ilişkiler yaşamak hiç de zor olmayacaktır. Çünkü sevginin başlıca düşmanı bencilliktir. Oysa sevgi, paylaşmayı, el ele vermeyi ve sevdiğini kendine tercih etmeyi gerektirir. Allah Resulü, müminlere aralarında sevgiyi yaygınlaştırmalarını emretmiş ve bunun yöntemleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Resulullah, sevginin sağlam temellere oturtulması ve böylece gelişmesine zemin sağlanması için insanların önce birbirlerini tanımaları gerektiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda Müslümanların birbirlerinin ismini, babalarının ismini, hatta mensup oldukları kabileyi sorarak öğrenmelerini istemiş, böylece aralarında sevgi ve bağlılığın gerçekleşeceğini söylemiştir. Tanışıp kaynaşan insanların karşılıklı olarak birbirlerini sevebilmelerinin yoluysa selamlaşmaktır. Resulullah, size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yayın, buyurmuştur. Selamlaşma, kişinin kendisini güvende ve selamette hissetmesini sağlar. Kişi kendisine güven ve sükunet sağlayana meyleder ve böylece sevgi hasıl olur. İyilik görmek de sevmeye, sevgiyi pekiştirmeye sebep olur. Bu doğrultuda gerek insanların sevgisini kazanmada, gerekse onlara duyduğumuz sevgiyi ifade etmede, iyilik ve ikram önemli rol oynar. Abdullah bin Mes'ud, kalplerin kendisine iyilikte bulunanlara sevgi, kötülük edenlere nefret duyacak yapıda yaratıldığını söylemiştir. Resulullah'ın hediyeleşmeye önem vermesi de, insan fıtratındaki bu özellikten hareketle sevgiyi tesis etme amacına yöneliktir. Birbirinize hediye verin. Böylece birbirinizi seversiniz ve aranızdaki düşmanlık gider, buyurmuş ve kendisi de hediyeleşerek insanlara örnek olmuştur. Sevgideki derinliği hissettirebilmek için sevginin ifade edilmesi büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber de sevginin dile getirilip paylaşılmasını istemiştir. Allah Resulü, sevdiğini söylemeyi ümmetine tavsiye etmesinin yanında, kendisi de sevgisini sunmaktan kaçınmazdı. Bir gün Muaz bin Cebel'in elini tutarak ona, "Ey Muaz, ben seni seviyorum," demişti. Bunun üzerine Muaz da, "Ben de seni seviyorum ey Allah'ın elçisi," diye karşılık vermişti. Resulullah'ın Kur'an'dan bir sure öğretmek için yanına çağırdığı Ebu Said bin Mualla'nın elini tutması, kalbindeki kasvetten şikayet eden bir adama kalbinin yumuşaması için yetimin başını okşamasını tavsiye etmesi, tokalaşmanın insanlar arasındaki kini gidereceğini bildirerek buna teşvik etmesi, onun sevgiyi ifade etmeye verdiği önemi göstermektedir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Azim olan Allah,

0: doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mümin

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize ibret olması için Hicr halkını ve bu halkın başlarına gelenleri şöyle beyanı buyurmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr suresi 80 ila 84. ayetler arası.
3: Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim

0: dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. ayet.

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ağat halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio.

Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin durumu üzerinde toprak bulunan yalçın bir kaya gibidir. Bu kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış ve toprağını sürükleyerek onu çıplak bir halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğu hidayete erdirmez. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Ama Allah onların oyunlarını kendi başlarına geçirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp duruyorlar. Ne onlara, kafirlere, ne de bunlara, müminlere bağlanırlar. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelen müşrikler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma da engel olurlar. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de riyaya iki kere münafıkların hal ve hareketleri, iki kere de müşriklerin tutum ve davranışları tasvir edilirken değinilmiştir. Bir yerde riya, yüce Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, şeytanın yakın dostlarının yaptığı işlerden biri olarak anlatılır. Başka bir yerde ise Allah Teala'ya şirk koşma bağlamında söz konusu edilir. Bu ayetlerde riya, yapılan ibadetlere şirk bulaştırmak, onları yalnız Allah için ve içtenlikle yapmamak anlamında kişiyi kulluktan uzak kılan bir hal olarak anlatılır. Ra'aye kökü, görmek, ru'yet anlamına gelir. Bu görme, baş gözüyle olabileceği gibi, gönül gözüyle yani basiretle de olabilir. Gösteriş yapmak anlamına gelen riya kelimesi de aynı kökten gelir ve samimiyet ve ihlasla yapılması gereken kullukla bağdaşmaz. Bu kelime Kur'an'da gösteriş olsun diye insanın yapıp ettiklerini, yüce Allah'tan başkasının rızasını ve övgüsünü kazanmak veya bir çıkar elde etmek niyetiyle yapması anlamında kullanılmıştır. Allah Teala'ya karşı içtenlik olmadığı zaman ortaya çıkan tutum ve davranışların başında fahar, övünme, batar, şımarıklık, azgınlık, taşkınlık, israf, tebzir, ölçüsüzlük, saçıp savurma ve riya gelmektedir. Bunların temelinde ise ihlas ve samimiyetten uzaklaşma vardır. Riya, samimi bir mümin olmayı engeller. Kur'an-ı Kerim riyayı reddeder. Çünkü riya, içtenlikle inanmayı ve davranmayı engeller. Kur'an'ı okuduğumuzda görürüz ki Allah ve onun gönderdiği vahiy ile bağlarını koparan insanlar ve toplumlar ilişkilerinde başka amaçları ve değerleri esas alırlar. Mekke cahiliye toplumu veya Medine'deki muhatapları

ehli kitap ve münafıklar için bunlar kuvvet, kabile dayanışması, asabiyet ve çıkar gibi değerlerdi. Nitekim Mekke halkının inançsızları muhatap alınarak onlar için dünya hayatında elde edecekleri çıkarların özellikle öne çıktığı şöyle ifade edilmiştir. Hayır, doğrusu siz çabucak gelip geçen dünyayı seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkeli müşrikler için önemli ve öncelikli olan zenginlik, erkek çocuklarının çokluğu, tarafları ve kabilelerinin kalabalık oluşuydu. Başkalarından daha üstün olduklarını düşündükleri cömertlik, kahramanlık ve benzeri işler de birer övünç vesilesiydi. Allah Teala ve Resulüne inanmamak, şımarık davranmak, giyim kuşamları, mallarının ve yakınlarının çokluğuyla gösteriş yapmak, müşriklerin özelliklerindendi. Bu tür şeylerle övünmekse müminlere asla yakışmazdı. Mesela Kureyş kabilesi, Beytullah ve Mescid-i Haram'ın kendi beldelerinde bulunmasını bir övünç aracı olarak görüyorlardı. Beytullah'ın ziyaretçilerine, hacılara hizmet etmek, onları barındırmak, yedirip içirmek gibi töre ve gelenekler onların övünç ve üstünlük taslama sebeplerinin başında geliyordu. Oysa Kur'an, bütün bu görevlerin Yüce Allah ile yapılan ahitleşme sebebiyle yerine getirilmesi gerektiğini şöyle belirtiyordu. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve güvenli bir yer yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi, Kabe'yi temiz tutun diye talimat verdik. Müşrikler yanlış, batıl ve tutarsız işlerinde bile gösteriş ve hatta taşkınlık yapmayı severlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı öncesinde müşriklerin kervanını vurmak kastıyla harekete geçmiş, onlarsa aldıkları haber sayesinde sahil yolunu izlemiş ve tehlikeden sağ salim kurtulmuşlardı. Kafilenin kurtulduğu haberi kervanı kurtarmak üzere yola çıkan kalabalık orduya ulaşmıştı. Buna rağmen onlar sırf gösteriş olsun diye orada 3 gün daha kalacaklarını, develer kesip şarap içeceklerini, eğleneceklerini ve düşmanlarına korku salacaklarını söyleyip geri dönmediler. Ancak Bedir'de savaşa katıldılar ve sonuçta yenildiler. Yüce Allah, müşriklerin Bedir Savaşı öncesi tavırları üzerinden müminlere şöyle öğüt vermiştir. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelen müşrikler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Öyleyse müminlerin samimiyetle Yüce Allah için iş yapmayı terk ederek gösteriş, şan ve şöhrete kapılmaları doğru değildir. Nitekim hadislerde riyanın küçük şirk şeklinde tanımlanmış olması da bu açıdan dikkate değer bir konudur. Müşriklerin gösterişçi davranışları, onların dünya varlıklarına ve güzelliklerine olan bağlılıklarından kaynaklanıyordu. Onlar sahip oldukları güç ve zenginliklerini başkalarına abartılı bir biçimde göstermek istiyorlardı. Onları buna sürükleyen şey, bu nimetlerin gerçek sahibi olan Yüce Allah'ı tanımamaları ve sahip olduklarını zayıf insanlara bir üstünlük aracı olarak kullanmalarıydı. Müşrikler bu güç ve zenginlik gösterisiyle sürekli Allah'ın yoluna engel olmaya çalıştılar.

Okuyan Mustafa Giden. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an hayattır.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Enbiya Suresi 101 ila 112.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Mav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Mav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Hud Suresi 61.
6: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.
4: Hud Suresi 68.
7: Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Mısır-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Ahzab Suresi 35. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun Suresi 93 ve 94. ayetler.
3: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Araf Suresi 59 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. ayetler.

0: فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki

0: Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, bomboş bir alan haline bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler, diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Programımıza Buhari ile başlıyoruz. Sahih-i Buhari ile. Ebvabu Tatavvu yani nafile namazlar bahsine kalmıştık. Birinci bab farz namazlardan sonra nafile kılma bahsi. Şöyle diyor. Beydullah şöyle diyor, bize Nafi İbni Ömer'den aktarıyor. Hazreti Peygamber'le beraber öğle namazından evvel 2 rekat, öğle namazından sonra 2 rekat, akşam namazından ardından 2 rekat, yatsı namazından ardından 2 rekat, cuma namazından ardından da 2 rekat namaz kıldım. Ama akşam ile yatsı namazlarının 2'şer rekat sünnetlerine gelince bunlar Peygamber'in evinde kılındı. Yani dolayısıyla farz namazların dışında Peygamber Efendimiz tarafından işte sünnet, yani biz sünnet diye isimleniyoruz ama tabi literatürde bunlar tatavvu, yani gönüllü namaz, farz olmayan, mektube olmayan namaz anlamında geçiyor. Dolayısıyla burada hani şeylerini zikretmiş oldu, işte şu zamanlarda şu kadar kılındı gibi, bazen hani 2-4 oluyor, o da muhtemel farklı rivayetlerden kaynaklanıyor. Bana diyor kız kardeşim Hafsa diyor şöyle aktar diyor, Hazreti Hafsa yani Hazreti Ömer'in oğlu, Hazreti Hafsa da onun kızı biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz fecri tulun etmesi ardından hafif 2 rekat namaz kılardı, yani aydınlanmaya başladığında. İbni Ömer de der ki çünkü bu sabah namazdan evvelki zaman benim peygamberin yanına giremediğim bir saat idi diyor. İbni Ömer'in yatsıdan sonraki ailesi içindeydi dediğini nakletmiştir yani ayrıca. Yani bazılarını hani camide kılıyor veya beraber kılıyorlar Peygamberimiz mescitte, ama bazılarını böyle ayrı kılmış oluyor. Demek ki yani nafile namazlarında böyle bir şeyi var yani. Evet. İkinci bölüm farz namaz ardında tatavu kılmamak yani. İbni Abbas'tan işittim diyor. Resulullah'la beraber öğle ile ikindi cem ederek 8 rekat, akşam ile yatsıyı da cem ederek 7 rekat kıldım dedi. Ben de ya bir şahsı öyle zannediyorum ki Resulullah öğle namazını geri bıraktı. İkindi ilk vaktinde acele etti ve yine böyle akşam namazını geri bıraktı. Yatsıyı ilk vaktinde acele kıldı dedim. Ben de öyle sanıyorum dedi. Yani şimdi burada da mesela namazlar bitişik yani cem-i takdim ve cem-i tehir yapıyor ama arada nafile kılmamış oluyor. Şimdi ne oldu? Bu bir seçenek gibi yani hani böyle kıldığı da oldu, böyle kılmadığı da oldu gibi. Yani böyle yani yorumlamış oldu. Dolayısıyla şimdi İmam Buhari bir bakıma hani konuyu esnetmiş oldu. Yani böyle yaptığı da oluyor, böyle yapmadığı da oluyor ama tabii o cem meselesini kıldığını, yani cem olarak kıldığına göre namazı Peygamber Efendimiz belki şeydir yani. Yani başka bir takım gerekçeler vardır, başka bir takım mazeretler vardır. O da olabilir. Seferde kuşluk namazı babı. İbni Ömer'e duha namazını kılar mısın diye sordum. Hayır kılmam dedi. Ömer kılar mıydı dedim. Hayır kılmaz dedi. Ebu Bekir kılar mıydı? Hayır diye cevap verdi. Peygamber kılar mıydı dedim. Peygamber'in kılıp kılmadığını bilmiyorum dedi. Çok enteresan bir hadis hakikaten. Yani Hazreti Ebu Bekir kılmazdı, Hazreti Ömer kılmazdı ama Hazreti Peygamber'in kılıp kılmadığından emin değilim yani demiş oluyor. Halbuki yani duha sonraki yani gelenekte bayağı böyle kuvvetli bir nafile haline geliyor yani. İşte Peygamber diyor duha namazı kılarken gördüğünü aktarmadı diyor. Şey Ümmühani'den başka hiç kimse diyor aktarmadı. Ümmühani Peygamber Mekke fetih günü Ümmühani'nin evine geldi, yıkandı ve 8 rekat namaz kıldı. Ben bu namazdan daha hafif bir namaz asla görmedim. Bu hadisi hatırlıyoruz, daha önce okumuştuk. Peygamber rükû ve sucudu tamamlıyordu demiş. Yani hafif demek yani hızlı hızlı kıldı yani. Yani çok uza diye şey yapmadı. Ama rükû ve secdeyi uzun yapıyordu. Dua namazını kılmamak ve bu kılmamayı mübah görmek. Hazreti Ayşe aktarıyor. Ben Resulullah'ın dua nafilesini kıldığını görmedim. Ama ben onu kılıyorum demiş. Yani Hazreti Ayşe diyor ben kılıyorum ama Peygamber Efendimiz kıldığını görmedim diyor. Yani belki burada şöyle düşünmek lazım. Yani nafileler herhangi bir vakitte kılınabiliyor. Dolayısıyla hani bunun adının illa hani duha olması gerekmiyor. Yani hani böyle bir belirlenmiş sanki işte duhadır olması gerekmiyor. Ama ben kılıyordum diyor. Dolayısıyla herhalde sonraki Müslüman gelenekte ona dayanıyor. Hazar yani seferde, seferin dışında yani duha namazı. Ebu Hureyre şöyle diyor. Halilim yani Resulullah bana 3 şeyi vasiyet etti. Şimdi mesela enteresan tabii. Ebu Hureyre'den hadis geldiğinde üslup değişiyor. Halilim diye hitap ediyor kendisine. Hani bunları ölünce 3 konuda tavsiye ediyor. Bunları ölünceye kadar terk etmem. Her aydan 3 gün oruç tutmak, duha namazı kılmak, vitir namazını kılıp uyumak. Tabii arada farklar olmuş oldu yani. Ensardan biri iri vücutlu, şişman bir kimse peygambere geldi ve ona hitaben ya Resulullah ben seninle beraber namaz kılmaya muktedir olamıyorum. Akabinde peygamber için bir yemek yaptı ve peygamberi evine davet etti. Bu hadis hatırlıyoruz. Peygamber evine davet etti. Peygamber ona gidince bir hasırın bir tarafını peygamber için su serpip yumuşattı. Peygamber onun üzerine 2 rekat nafile namaz kıldı. Peygamber Efendimiz dua namazı kılar mı diye sordu Enes de. O günden başka bir günde böyle bir namaz kıldığını görmedim diye cevap vermiş. Yani o tabii eve davet ediyor. Peygamber Efendimiz, onun nedeni şuydu. Şimdi rivayette diyor ki bu hadiste, ben

Önce de geçmişte evinin bir kenarında yani Resulullah'tan rica şey yapıyor. Yani ya Resulullah şurada namaz kılsan da ben de orada kılsam filan gibi bir teberrük yani. Onun üzerine Peygamberimiz evine gidiyor. İşte bu vakitte olduğu için o vakitte kılmış oluyor. Enes diyor ki Hazreti Enes yani bir tek diyor o gün gördüm diyor Peygamberimizin böyle duha vakti, duha namazı kıldığını. Öğlenin farzından önce 2 rekat kılmak. İbn Ömer şöyle diyor, ben peygamberden 10 rekat namaz öğrendim. Öğle farzından evvel 2 rekat, öğlenin ardından 2 rekat, akşam namazından sonra peygamberin evinde 2 rekat. Peygamberin ama bu akşam namazından sonra olan evinde olan. Yatsı namazından sonra yine peygamberin gece namazlarını yani gece kılınan nafileler evde kıldı. Yani anlaşılıyor Peygamber Efendimizin. 2 rekat sabah namazından önce 2 rekat sünnet namaz. Sabah namazından önceki zaman peygamberin yanına girilmeyecek bir saat idi. Yani onun öncesine evine girilmiyor idi. Hafsa bana dedi ki müezzin ezan okuyup fecr tulu ettiğinde peygamber 2 rekat kılardı. Evet. Hazreti Ayşe şöyle demiş, peygamber öğle farzından önce 4 rekat, sabah farzından evvel de 2 rekat kılmayı terk etmezdi diyor. Evet. Başka bir hadis-i şerif, babu salatu kabl-i mağrib, akşam namazı farzından önce namaz. Biz mesela şimdi bugün böyle hani kılmıyoruz. Bugün önce akşam namazını kılıyoruz, sonra sünnet kılıyoruz. Ama böyle de bir uygulama var. Peygamber Efendimiz bana diyor Abdullah İbni Müzeyne aktardı diyor. 3 defa akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılınız buyurdu. Üçüncüsünde insanların bu namazı devam etmesi lazım. Bir ibadet edilmelerinden hoşlanmayarak. Yani böyle bir sanki farzmış gibi yani böyle olmadığını söylemek için de isteyen için demiş yani. Bir başka sahabi aktarıyor. Amr el-Cüheni'ye geldim ve Ebu Temim'in işinden seni hayrete düşüreyim mi dedim. Akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılıyor dedim. Bunun üzerine Ukbe biz Resulullah zamanında bunu kılardık dedi. Şimdi seni bunu kılmaktan alıkoyan nedir dedim. İşle güçle uğraşmak çok enteresan mesela şimdi. Yani sahabe böyle söylüyor yani normalde diyor biz bunu kılardık diyor. Yani akşam namazından önce 2 rekat namaz kılardık ama diyor şimdi artık diyor, işle güçle uğraşıyoruz diyor. Şeyi kılamadık diyor falan. Nafile namazların cemaatle kılınması meselesi. Bu da önemli bir konu. Mesela bizim hani Türkiye'de genellikle böyle kılmıyoruz. Bunu İbn Arabi'den okumuştum. Yani İbn Arabi mesela nafileler de hani kılınabileceğini söylüyor cemaatle. Bunu diyor Enes bin Malik ile Hazreti Ayşe peygamberden aktarıyorlar diyor. Uzun bir hadis var burada. Şimdi bana Mahmud İbni Rebi Ensar haber verdi. Resulullah'ı akledip hatırlamış ve kendi yurtlarında bulunan bir kuyudan Resulullah'ın ağzından su alıp kendi yüzüne doğru su püskürttüğünü de hatırlamıştır. Bunlar geçmişti daha önce abdest bahislerine. Yani Peygamberimiz bazen yani eliyle işte ağzıyla su püskürterek böyle teberrük niyetiyle sahabeye aktarıyordu. Onlar da teberrük ediyorlardı yani o hadisler geçmişti. İşte bu Mahmud İtban İbni Malik el-Ensari'den işitmiş diyor. İtban Bedir'de Resulullah'ın mahiyeti nazı bulunmuşlardandı diyor. İtban şöyle diyor. Tabi yani Bedir Savaşı'na katıldığına göre yani ilk nesil sahabilerden daha doğrusu daha böyle kıymetli takdir edilmiş yani sahabilerden bir tanesi. Ben Salim oğullarında kendi cemaatime namaz kıldırırdım. Onlarla benim aramda bir dere vardı ki yağmurlar geldiğinde aramızda perde oluyor ve onların mescidi tarafına geçmek bana meşakkat veriyordu. Resulullah'a geldim ve ona şöyle dedim. Ben gözümden hoşnut değilim. Benimle cemaatim arasında bulunan dere yağmurlar geldiğinde akıyor ve bana o dereyi geçmek meşakkatli oluyor. Arzu ettim ki sen gelesin de evimden bir yerde namaz kıldırasın. Ben de orayı namazgah edineyim. Bu işte az önce geçmişti yani şeyde. Peygamber Efendimiz de bunu yapacağım diyor. Ertesi sabah gündüz şiddetlendikten yani kuşluğa doğru yaklaşınca Resulullah ile Ebu Bekir bana geldiler. Resulullah içeri girmeye izin istedi. Ben de ona izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Evinde nerede namaz kılmamı istersin buyurdu. Ben kendisine içinde namaz kılmasını arzu etmekte olduğum yeri işaret edip gösterdim. Resulullah namaza dikildi ve tekbir aldı. Biz de onun arkasından saf olduk. Şimdi burası tabii hadisin esas vurgu noktası burası. Çünkü bu sayede anladık ki nafile namaz yani kuşluk vaktinde kılınan bir namaz bu. Yani nafile namaz cemaatle kılınıyor. 2 rekat kıldırdı sonra selam verdi. O selam verdiğinde biz de selam verdik namazdan çıktık. Ben Resulullah için yapılmış olan bir hazır yemeni yemesi gayesiyle onu alıkoydum. Yurdun ahalisi Resulullah'ın benim evimde olduğunu işittiler yani orada olanlar. Birçok kimse geldi ve nihayet evde adamlar çok oldu. Onlardan biri Malik ne yapıyor ben onu görmüyorum dedi. Oradakilerden biri o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah da ona böyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını talep ediyor buyurdu. O söyleyen de Allah ve Resulü en iyi bilendir ama bize gelince Allah'a yemin ederiz ki biz onun sevgisini ve sözlerinin ancak münafıklara olduğunu görüyoruz. Yani enteresan tabii.
Yani kimlerle arkadaşlık ediyor?

Yani oradaki Yahudilerle ve başkalarıyla çok arkadaşlık ediyor. Dolayısıyla sahabe kızıyor ona. Resulullah da şüphesiz Allah'ın rızasını arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Mahmud şöyle diyor, ben bu kıssayı bir topluluğa söyledim. İçlerinde Resulullah'ın arkadaşı Ebu Eyyub da vardı. Ebu Eyyub'un vefat etmiş olduğu Rum diyarındaki bu gazvede Muaviye'nin oğlu Yezid onların üzerinde kumandan bulunuyordu. Ebu Eyyub, şimdi burada tabi İstanbul'a geçtik, yani Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan yani ismini veren sahabe, Yezid onların kumandanıydı. Ebu Eyyub benim sözümü reddetti ve vallahi Resulullah'ın senin söylediğini söylemiş olduğunu zannetmem dedi. Bu söz bana ağır geldi ve eğer Allah bana selamet verir de bu gazveden salimen dönersem ve İtban İbni Malik'i kendi kavminin mescidinde hala hayatta bulursam bu hadisi kendisine tekrar sormaklığım üzerine Allah hakkı olsun demeye başladım. Yani şimdi bunlar tabii sahabenin birbirini eleştirmesi. Yani hayır diyor, Peygamber Efendimiz böyle bir şey demiş olmaz. Yani kim la ilahe illallah diye ölürse Allah şey yapar, o bunu dememiştir diye düşünüyor. Ondan sonra Allah Bizans seferinden döndüm diyor nihayet. Hac yahut umre niyetiyle ihrama girdim. Sonra yürüdüm ve Medine'ye geldim. Salim oğulları yurduna vardım. Baktım ki İtban gözleri görmez yaşlı bir ihtiyar hala kavmine namaz kıldırıyor. Namazdan selam verince ben de ona selam verdim ve benim kim olduğumu kendisine bildirdim. Akabinde ona bu hadisi sordum. Bunun üzerine İtban bana bu hadisi ilk defa aktardığı gibi tekrar aktardı. Yani şimdi hadisin şu kısmını tekrar okuyalım. Allah'ın rızasını arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir. Yani şimdi Ebu el-Ensari buna itiraz ediyor. Yani hayır diyor, Resulullah diyor bunu böyle dememiştir diyor. Halbuki demiş yani diğer yani geriye döndüm diyor, sordum diyor, soruşturdum diyor. Bunu söylemiş diyor. Evet. Bu tabii yani sahabe arası, yani bunlar tabii mühim konular. Şundan dolayı mühim konular. Sanki böyle bir söylemiş olduğunda yani Peygamber Efendimiz sanki şöyle bir şey oluyor, yani sadece la ilahe illallah diyerek kişi cennete giriyor, yani amel ne oluyor, diğer itikadi konular ne oluyor gibi böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bundan dolayı yani bir şey, yani bu tarz yani tek cümlelik veya tek hüküm ifade eden hadisler hakkında bir tereddüt oluşuyor, ama aslında tereddüt etmemek lazım. Yani çünkü Peygamber Efendimiz bunu yani kim iman ederse diye söylüyor. Zaten insan iman etmiyor, yani Allah nasip ediyor ona. Yani bu hadisleri bir şekilde böyle yorumlamak lazım. Evde nafile namaz kılma. İbn Ömer'den diyor, aktarıyor diyor. Resulullah namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız ve evlerinizi kabirler edinmeyiniz buyurmuştur. Şimdi bu hadis önemli. Özellikle modern zamanlarda insanlar yani özellikle laiklik, sekülerizmle birlikte yani bütün ibadetler hani gizli yapılsın gibi yani böyle bir takım şeyler uydurdular. Esas itibariyle yani İslam geleneğinde farzların açık, nafilelerin gizli olması esastır. Farzların hani aleni olmasının nedeni bu bir talimdir, yani tedristir, insanlara öğretiliyor. Bir de bu hani övünülecek bir şey değildir, yani bir Müslüman mesela zekat verecek diye övünemez veya namaz kıldı diye övünecek hali yok. Dolayısıyla bunların açık olmasında fayda var, yani insanlara aleni olarak ilan edilmesinde fayda var. Ama nafileler yalnız yapılır yani ve gizli yapılır, bu nedenle evde yapılır. Sanki böyle İslam toplumu yani mescidi diyelim ki açık namazlar, evleri ise gizli mescitler haline getirmiş yani. Böyle bir uygulama ortaya çıkmıştır. Devam edelim başka bir bab. Kitab-ı Fadl-ı Salah fi Mescidi Mekke ve Medine. Yani Mekke ve Medine mescidinde namazın kıymeti bahsi. Ebu Said Hudri'den diyor, işittim şöyle demiş diyor. Ebu Said peygamberin mahiyetinde 12 gazvede hazır bulunmuştur diye böyle bir açıklama yapıyor. İbadet şu üç mescitten başkasına yolculuk edilmesi ibadet için. Mescid-i Haram, Mescid-i Resul ve Mescid-i Aksa. Bu enteresan bir hadis-i şerif aslında. Çünkü yani o dönem içerisinde Mescid-i Aksa tabii yani ibadet olarak nasıl kullanılıyordu tabii bunu araştırmak lazım. Peygamber Efendimiz yani Kabe için yani Kabe'ye yani gidilir. Benim mescidime yani Mescid-i Nebevi'ye gidilir diyor ve bir de Mescid-i Aksa'ya gidilir diyor. Başka bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den aktarıyor. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mekke'deki Haram Mescidi müstesna olmak üzere başka mescidde kılınan bir namazdan hayırlıdır. Bu tabii yani namazın hani mesela farz kıldın işte nafile hani ondan daha hayırlı olmaz, ama bu tarz ifadelerin başka bir tabii yorumlanma biçimi var. Yani yoksa yani bir rekat hani işte 1000 olduğunda yani sanki böyle hani farzdan daha kıymetli olmuş olmuyor aslında. Onları böyle işte tergib hadisi olarak kabul ediliyor. Bunlar genellikle
yani hüküm konusu haline getirdi.

getirilmiyor. İbn Ömer duha vakti namaz kılmazdı. Yalnız şu iki gündeki hali bundan müstesna. Biri Mekke'ye geldiğinde. Çünkü İbn Ömer Mekke'ye kuşluk vakti gelir, akabinde beyti tavaf eder. Sonra İbrahim makamının arka tarafında iki rekat namaz kılardı. Diğeri de Kuba Mescidi'ne geldiği gün. Çünkü İbn Ömer her cumartesi günü Kuba Mescidi'ni ziyarete gelirdi. Mescide girince oradan namaz kılmazdan çıkmayı çirkin görürdü de nihayet mescitte namaz kılardı. Nafi dedi ki İbn Ömer Resulullah'ın cumartesi günleri bu Kuba Mescidi'ni binekli veyahut yaya olarak ziyaret eder olduğunu tahdis ederdi, aktarırdı yani. Ve yine İbn Ömer Nafi'ye şöyle derdi: ben dostlarımın nasıl ziyaret ettiklerini gördüm de ben de o suretle ziyaret ederim. Ben gece veya gündüzden herhangi bir saat içinde namaz kılan bir kimseyi namaz kılmaktan men etmem. Şu kadar var ki onların güneşin doğuş ve batış vakitlerini seçmesinler. Yani bu aslında daha açıklayıcı oldu bu hadis-i şerif. Çünkü yani diyor ki yani çeşitli vakitlerde kılınabilir. Yani çünkü şimdi farz namazların vakitleri belli ama nafilelerin vakitleri belli değil. Burada herhalde vurgu şu: nafile namazların sanki böyle bir alternatif namaz gibi, yani ikinci bir vakit planlamasına dönüşmesi belki doğru değil ama gelenek onu yapıyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla sahabe bunu tam istemiyor. Çünkü sahabe için yani ibadet şöyle tanımlanabilir: yani farz namazları vakitleri belirli olan, yani mektube aslında o, yani evkate bağlı olan, vakitlere bağlı olan namazlar. Ama diğerleri tam olarak öyle değil. Dolayısıyla diğerleri herhangi bir şekilde kılınabilir. Yani biraz daha erken, biraz daha geç kılınabilir. Ama diyor istisnası vardır diyor. Güneş batarken ve güneş doğarken kılmamak gerekir diyor. Dolayısıyla şimdi bir yani nafile ve farz ayrımını bu şekilde vakit üzerinden yapmış oldu. Her cumartesi günü Kuba Mescidi'ne gelmek diyor. Böyle bir konu. Mesela o dönemde Kuba Mescidi'ne de böyle özel olarak gidiyorlarmış. Peygamber her cumartesi günü yürüyerek yahut binekli olarak Kuba Mescidi'ne gelirdi diyor. Abdullah İbni Ömer kendisi de böyle yapardı diyor. Evet. Kuba Mescidi'ne yürüyerek gitmek, Peygamber Efendimiz diyor bazen binekli bazen yaya giderdi diyor. Peygamber yine Kuba Mescidi'ne iki rekat namaz kılardı diyor. Peygamberimizin kabriyle minber arasındaki sahanın hani fazileti, bu hani meşhur konudur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: evimle minberim arasındaki yer yani cennet bahçelerinden bir bahçe. Ondan dolayı böyle tabii bayağı yani orada mücadele ediliyor yani o bereketten istifade etmek için. Peygamber Efendimiz'den aktarıyor Ebu Hureyre: benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçe ve minberim de havzım üzerindedir buyuruyor. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif: Beytül Makdis Mescidi, yani Kudüs'teki. Ben Ebu Said Hudri'den işittim. O da peygamberden dört şey aktarıyordu ki bu dört şey hem de beni harite düşürdü hem de sevindirdi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: eşi veya bir mahremi kendisiyle beraber bulunmaya kadın iki günlük mesafeye sefer etmesin. Bu hani kadınların şeyle ilgili, ne kadar yolculuk yapabilirler bununla ilgili. Ramazan bayramının ilk günü ile Kurban bayramının dört günden ibaret olan Ramazan ve Kurban bayramı günlerini oruç tutmak yok. Evet. İki namazdan sonra da namaz yok. Biri sabah namazdan sonra güneş doğup yükselinceye kadar, öbürü iki namazdan sonra güneş batıncaya kadar. Namaz kılmak için şu üç mescide başka hiçbir mescide sefer edilmez: Harem Mescidi, Aksa Mescidi ve benim mescidim. Yani dolayısıyla bunlar daha önce geçmiş olan hadis-i şerifler. Başka bir baba geçiyoruz. Evvab-ı amel fissale, namaz içinde amel, yani böyle başka bir işle meşgul olma meselesi. İbn Abbas, insan namaz içinde kendi bedeninden istediği herhangi bir organıyla yardım isteyebilir. Yani kullanabilir demiş. Yani ondan sonra Ebu İshak, namaz içinde kendi başlığını eliyle koyup kaldırmış. Yani kendi vücudlarına ilgili bir takım şeyler yapabilir diyor. Ali bin Ebu Talip de namazda sağ elinin avuç içini sol kolun bileğiyle iki arasında eklem üzerine koymuş ve namazda cildi kaşımakta ve elbiseyi düzeltmekte beis yoktur demiştir. Yani elbiseni düzeltebilirsin, şey yapabilirsin. İbn Abbas bir gece müminlerin anası olan Meymune'nin yanında kalmış. Meymune İbn Abbas'ın teyzesi, bu sürekli zikrediliyor. İbn Abbas şöyle diyor: ben başımı yastığın üzerine koyarak uzandım. Resulullah ile ehli de, yani ailesi, başlarını yastığın boyuna koyarak uzandılar. Resulullah uyudu. Gece yarıyı bulduğunda yahut biraz evvel yahut biraz sonraya kadar Resulullah uyandı. Akabinde oturdu ve eliyle yüzünden uykuyu sildi. Ondan sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu. Sonra kalktı ve asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. O kırbadan güzelce abdest aldı. Dikilip namaz kılmaya koyuldu. Abdullah İbni Abbas dedi ki ben de kalktım ve onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim ve onun sol yanına namaza durdum. Resulullah sağ elini başının üzerine koydu ve sağ kulağımı eliyle tutup büküyordu. Yani şu tarafa gel diye, yani işaret eder gibi. İki rekat kıldı. Sonra iki rekat, sonra iki rekat,

0: buyurdu. Yani namazda bir ilerleme oluyor. Yani ilk başta başka, biraz daha farklı, sonra başka türlü. Evet, başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz zamanında namaz içindeyken kelam ederdik. Yani ilk başta bizim herhangi birimiz yanındaki arkadaşının kendi hacetini söylerdi. En sonunda namazlara ve orta namazı muhafaza devam edin. Tam huşu ve itaat edici olarak Allah'ın için divan durun. Yani bu ayet-i kerime gelince artık konuşmuyorlar. Yani ilk başta namaz daha rahat yani.
1: Evet.
0: Namaz için erkeklerin Sübhanallah ve Elhamdülillah nevinden sözlerinin caiz olması. Peygamber Efendimiz Amr ibn-i Afoğulların arasında sulh, yani barış yapmak üzere onların yurduna çıktı. Namaz vakti geldi. Bunun üzerine Bilal Ebu Bekir'e geldi ve peygamber alıkonuldu. İnsanlara imamlık eder misin dedi. Ebu Bekir eğer isterseniz evet dedi. Bu cevap üzerine Bilal namaza kamet getirdi. Ebu Bekir de öne geçip namaz kıldırmaya koyuldu. Bu esnada peygamber saflar arasından yürüyerek safları yara yara geldi. Nihayet birinci safa ulaşıp dikildi. İnsanlar tasvih yapmaya başladılar. Sel dedi ki tasvih nedir bilir misin? Yani el çırptılar. Yani Hazreti Ebu Bekir yani fark etsin diye el çırptılar. Ebu Bekir namazını kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirdi. Baktı ki peygamber safın içinde. Peygamber ona yerinde durduğu işaret etti. Ebu Bekir iki elini yukarıya kaldırdı ve Allah'a hamd etti. Sonra geri peygamberin arkasından geçti. Peygamber ileriye geçip namazı kılırdı. Yani demek ki yani bu hareketler, tabii bunlar hani bir fıkıh hani hükmüne konu olacak konular değil. Çünkü bunlar istisna olarak Hazreti Peygamber'le o esnada gerçekleşmiş olan bir şey. Dolayısıyla ama yine rivayet olarak aktarmış oluyor. Daha önce geçmişti bu hadis-i şerifler. Namaz içinde bazı kimselerin isimlerini söyleyen yahut yine namaz içindeyken namazı bozup bozmayacağını bilmeyerek başkasına selam verme meselesi. Biz diyor tahiyye namazı içindedir der, bir takım isimler söyler ve birbirimize selam okurduk. Yani falana selam olsun, filana selam olsun derdik. O isimlere selam ettiğimizde Resulullah işitti de ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. İşte yani bunu okuyunuz. Çünkü siz ve ibadullah salihin sözünü söylediğinizde muhakkak Allah gökteki yerdeki bütün bir salih kuluna selam vermiş. Çok güzel bir hadis-i şerif bu. Yani diyor ki biz diyor namazda diyor işte mesela işte babama ya da sevdiklerime neyse işte insanlara onlara dua ederdik diyor. Sonra diyor bunu söyleyince diyor zaten bütün herkese dua etmiş olduk. Böylece yani kademe kademe yani tedrici bir şekilde insanlara namaz öğretildi. Yani daha dikkatli bir şekilde kılmaları öğretildi. Bu tasvik linnisa kadınların el çırpması meselesi. Ebu Hureyre'den aktarıyor. Peygamber Efendimiz tesbih etmek erkeklere, el çırpmak kadınlara mahsustur. Yani kadın bir hareketi düzelteceği zaman hani el çırpabilir ama sesle yani şey yapmak erkeklerin yani işidir demiş. Peygamber Efendimiz Sübhanallah demek erkeklere, el çırpmak kadınlara yine söylüyor. Namaz içine yüzünü yürüdüğü tarafa çevirmeksizin geri geri giden yahut kendisine inecek bir işten dolayı önüne doğru ilerlemek yani meselesi. Şimdi diyor ki bana Enes bin Malik şöyle bildirdi diyor. Müslümanlar pazartesi günü sabah namazı içinde bulundukları sırada ve Ebu Bekir onlara sabah namazını kıldırırken peygamber birdenbire onlara göründü. Ayşe'nin odasının perdesini açmış haldeydi. Peygamber bu tabi Hazreti Peygamber'in şey yani hastalık vakti. Namaz kılmakta olan sahabilerine baktı ve tebessüm edip gülüyordu. Ebu Bekir Resulullah namaza çıkmak istiyor zannederek. Yüzünü kıbleden ayırmadan iki topuğu üzerine geri geri çekildi. Müslümanlar peygamberi gördüklerinde onu görmekle aşırı derece sevinerek namazlar içinde fitneye düşmelerini düşündüler. Bu sırada peygamber onlara eliyle namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra içeriye girdi ve tuttuğu perdeyi salıverdi. İşte peygamber o gün vefat etti. Evet ne kadar şey biraz evet. Yine Ebu Hureyre şöyle diyor. Anası namaz kılmakta olan evladını çağırır mı yani hani gibi. Resulullah şöyle buyurdu. Bir kadın oğluna nida edip çağırdı. Oğlu bu esnada ibadet yerinde bulunuyordu. Anası ya Cüreyç dedi. Cüreyç ya Allah. Anama icabet hakkıyla namazımı tamamlama hakkı birleşti dedi. Anası yine ya Cüreyç. Bu tabi eski yani kabilelerden olan birisi yani. Ya Cüreyç Allah anamın namazım dedi. Anası yine ya Cüreyç diye intihar etti. Cüreyç de yine ya Allah anama cevabımı vereyim yoksa namazımı tamamlayayım. Bu sefer anası ya Allah. Cüreyç fahişe kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin diye inledi. Allah Allah bedduaya bak şimdi. Cüreyç'in savmasına koyun güden çoban bir kadın sığınır dururdu. Derken bir çocuk doğurdu. Kadına bu çocuk kimdendir diye sordu. Kadın Cüreyç'tendir. Yani onun mabedinde bu çocuğa beni hamile bıraktı yaptı dedi. Bu haber Cüreyç'e ulaşınca çocuğunun bana ait olduğunu iddia etmekte olan bu kadın nerede dedi. Sonra kadınla çocuk geldiğinde ey çocuk senin baban kimdir diye sordu. Küçük çocuk dile gelip koyun güden bir erkek çobandır dedi. Bu yani kadın tabii

yani anne çağırıyor fakat çocuk namaza devam ediyor. Yani dolayısıyla yani namaz kılmak burada daha yani üstün olmuş oluyor. Devamı tabii bir menkıbe gibi ama sahih olduğu için yani Peygamberimiz böyle aktardığı için şey önemli. Yani Allah mümini koruyor. Yani Allah kişiyi koruyor. Tıpkı Hazreti İsa meselesindeki gibi yani İsa'nın Meryem'e şahitlik etmesi gibi böyle bir şahitlik etmiş oluyor. Namaz içindeyken çakıl taşlarını elle dokunup giderme. Peygamber secde edeceği yerdeki toprağı eliyle düzelten birinin durumu hakkında bir daha böyle toprak düzleyerek olursan eline bir defa dokun. Yani şimdi secde ediyor hani alnına geliyor diyelim. Yani bir kere de düzelt ama böyle hani elini sürekli hareket ettirme. Dolayısıyla şimdi hareketleri azalt. Yani şimdi dikkatimizi ne çekiyor? Namazda mümkün mertebe hareketi azaltmak yani namaza daha çok dikkat etmek ve bu bir talim ve terbiye işi tedirici bir şekilde böyle devam ediyor. Namazdayken üzerine secde etmek için elbiseyi yere yayma yani elbisesini yayabilir mi bir adam? Biz diyor peygamberle birlikte sıcağın şiddetinde namaz kılardık da bazılarımız sıcaktan yüzünü yere değdirmeye muktedir olmadığında elbisesinin bir ucunu secde yerine yayar ve üzerine secde ederdi. Yani demek ki bu namazı bozmuyor yani böyle yapmak şeyi bozmuyor. Namaz içindeyken yapılmaları caiz olacak başka ameller. Peygamberimiz diyor namazı kılarken ben diyor karşısında uyurdum da Hazreti Ayşe'nin bu daha önce de geçmişti. Onun kıblesine uzatmış bulunurdum ayaklarıma. Peygamber secdeye vardığında eliyle beni dürterdi. Ben de ayaklarımı geriye çekerdim. Bu daha önce de çok geçmiş bir hadis-i şerifiydi. Peygamber Efendimiz namaz kılmış ve şöyle buyurmuş. Şüphesiz şeytan namazımı bozmak için benim karşıma geldi ve bana hücum etti. Allah bana ona istediğimi yapma kuvveti verdi. Ben de onun boğazını sıktım. Yemin ederim ki sabah olunca hepiniz ona bakasınız diye onu bir direğe bağlamak istedim. Fakat Süleyman Peygamber'in Rabbi ufirli ve hebli mülken la yenbeğili ahadim min ba'di. Yani ya Rabbi bana mağfiret eyle ve benden sonra kimseye vermeyeceğim bir iktidarı bana ver diye dua etmiş olduğunu hatırladım diyor. Ben dolayısıyla böyle bir şey yapmadım. Yani şeytanın üzerine böyle tasarrufta bulunmadım. Allah da onu köpek gibi kovdu. Başka bir hadis-i şerif. Yani dolayısıyla şimdi yani şeytan hani peygamberin yani namazını bozacak bir takım şeyler hani yapıyor ve boğazını sıktım diyor. Tabii bunu Buhari literal olarak alıyor. Yani boğazını sıkma tabirini literal olarak alıyor ve sanki peygamber onu boğazını sıkmış gibi düşünüyor. Yani hadisi okuma şeyi bakımından enteresan tabii. Musalli namazdayken hayvan bağlı bulunduğu yerden ansızın çözülüp boşansa ne yapar? Şimdi diyor ki Katade namaz kılan bir kimse hırsız tarafından elbisesinin alındığını görse namazı bırakıp hırsızın ardından gider. Yani adam elbisesini çalıyorlar gidiyor yani elbisesini koruyor. Harur şimdi diyor ki bizler diyor El Ahvaz mıntıkasında Haruriye fırkasıyla harp ediyorduk. Bu harp günlerinde ben bir nehir kenarında bulunuyordum. Baktım ki birisi orada binek hayvanının gemi elinde hayvanın gemi olduğu halde namaz kılıyor. Namaz kılarken hayvan o zatı çekiştirmeye, o da hayvanın ardına gitmeye başladı. Ravi Şube bu namaz kılan zat Ebu Berze el-Esleme'dir demiş. İşte Ebu Berze'nin namaz içindeki bu halini gören haricilerden bir adam ya Allah şu ihtiyara cezasını ver diyordu. O ihtiyar yani Ebu Berze namazı bitirince hariciye karşı şöyle cevap verdi. Ben senin sözünü işittim ve yine ben Resulullah'la beraber 6 yahut 7 yahut 8 gazvede bulundum. Resulullah'ın namazda ve diğer hususlarda insanlara daima kolaylaştırma gösterine şahit oldum. Şimdi benim bu hayvanın hareketine engel olmaklığım, onu başıboş bırakmalığımdan bana daha sevgilidir. Çünkü bırakınca hayvan kendi yemliğine dönecek ve o takdirde bana meşakkat ve zorluk olacak. Şimdi bu enteresan aslında bir hadis-i şerif. Çünkü Haruriye dediği hariciler, şimdi hariciler Peygamber Efendimiz yani sahabeyi burada yeterince dindar olmamakla eleştiriyorlar. Yani namaz kılıyor iken yaptığı işe bak der gibi. Yani böyle bir şey sergiliyor. Halbuki o diyor ki yani diyor ben diyor Resulullah'tan bunu böyle gördüm diyor. Dolayısıyla şimdi hani senin kafana göre hani Müslümanlık şöyledir diye yani olacak bir şey değil bu. Böyle bir yaklaşım getirmiş oluyor. Bugün biraz uzun hadis okuyalım da şu bahsi de bitirelim. Urve şöyle demiş, Hazreti Ayşe şöyle dedi. Güneş tutuldu, peygamber hemen namaza kalktı. Rükû etti ondan sonra. Bu bildiğimiz, daha önce de okumuş olduğumuz bir hadis-i şerif. Yani insanlar tabii güneşin tutulmasını Hazreti İbrahim'in, yani peygamberimiz oğlunun ölümüne yordular. Böyle bir şey yok. Yani bunlar Allah'ın ayetleridir demişti o hadis-i şerif. 12. babda namaz içindeyken tükürük çıkarmak ve üfürmek nevinden caiz olacak şeyler. Şimdi peygamber bir küsuf namazında secde esnasında üfürmüş yani öyle bir nefes yani vermiş. Ondan sonra şüphesiz her birinizin yüzünü yöneldiği taraftadır. Peygamber diyor mescidin kıblesinde bir tükürük gördü de bundan dolayı mescid ahalisine karşı öfkelenip üzüldü ve şöyle buyurdu. Allah herkesin yüzünü yöneldiği taraftadır. Binaenaleyh herhangi biriniz namaz içine bulunduğunda sakın tükürük.

tükürmesin diyor. Yahut işte ravi diyor ki balgam çıkarmasın. İlla diyor yani tükürmek zorundaysa diyor sol tarafına tükürsün diyor. Bunlar tabii yani bugün hani biraz zor tabii yani camilerde filan işte bir mendilini çıkartarak hani içine vesaire gibi. Yani çok insani şey durumlar tabii ama yani insan öteki yaptığını daha eleştiriyor. Yani kendi yaptığını bir şekilde tolere ediyor da. Namaz içinde olduğunda şüphesiz o Rabbi ile mücadele mümin yani olduğunda münacat halindedir. Bunun için sakın önüne tükürmesin, sağ tarafına da tükürmesin. Bunlar mesela çok önemli konular. Yani bu mekan konuları mesela sağda ne var, solda ne var, önünde ne var vesaire filan. Bunlar tabii önemli konular aslında. Yani dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz'in bir mekan tasavvuru var. Yani bir mekan anlayışı var. Bu mekan tasavvurunda daha iyilerin, daha doğruların bulunduğu işte ön ve sağ taraf, işte daha şeytanilerin bulunduğu sol taraf, bazen arka taraf vesaire gibi böyle bir konu var. Bir de şimdi tasavvufta mesela bu cihetlerden kurtulma meselesi var. Yani bütün cihetlerin dışına çıkmak, şeş cihetten kurtulma meselesi var filan. Çünkü cihetler yani belli değerler taşıyorlar, değerler üzerinden gidiyorlar yani. Namaz içindeyken erkeklerden bilmeyerek el çırpan kimse namazı bozulmayacağı, bu konuda diyor hadis vardır diyor. Başka bir hadis-i şerif, namaz kılan kimseye ileri git yahut bekle denildiğinde bunda bir beis yok. Peygamber diyor birlikte namaz kılar, bazı insanlar diyor peygamberle namaz kılardı. O halde ki bunlar bellerindeki fütalarını küçük olduğu için boyunlarına bağlamış olurlardı. Bu sebeple cemaatten gelen kadınlara erkekler doğrulup oturmadıkça başlarını secdeden kaldırmayın denirdi. Yani dolayısıyla kasıtlı olarak yani imama uymuyorlar. Yani biraz daha geç yani hareket ediyorlar. Bu daha önce geçmişti. Musalli namaz içindeyken selama mukabele etmez. Halbuki daha önce mesela diyor ki biz diyor Habeşistan'a hicretten önce ediyorduk diyor. Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Ben diyor peygamber namazdayken kendisine selam verirdim. O da bana mukabele ederdi. Necaşi'nin yanından dönüp gel, bu daha önce okuduğumuz hadis-i şerif. Resulullah Mustalik oğulları seferinde benim kendisine Cabir bin Abdullah aktarıyor. Kendisine ait bir ihtiyacı gönderdi. Gittim sonra o işi yerine getirerek geri döndüm ve kendisine selam verdim. Fakat Resulullah selamı almadı. Bunun üzerine kalbimde öyle şiddetli bir hüzün meydana geldi ki onun mahiyetini yalnız Allah biliyor. Ne kadar üzülüyor yani bir selamı nasıl almaz diye. Halbuki Peygamber namaz kılıyordu. İçimden de belki Resulullah bana darıldı, bu işini ağır yaptığıma hükmetti dedim. Sonra kendisine tekrar selam verdim. Yine selama mukabil etmedi. Bu defa gönlümde birinci defakinden daha şiddetli bir hüzün meydana geldi. Sonra Resulullah üçüncü defa selam verdim. Aldı ve ben senin selamını selam ile mukabele etmekten yalnız namaz kılmakta olmam bunu engelledi dedi. Yani açıklama yaptı Peygamberimize. Halbuki diyor o sen Resulullah devesi üzerine kıbleden başka cihete yönelmiş olarak yol alıyordu. Yani birkaç tane konu var burada tabii. Deve üzerine namaz kılmak, kıblene işte başka bir yöne yönelmesi o esnada vesaire gibi bu konuları birlikte zikretmiş oluyor. Namaz içindeyken meydana gelebilecek herhangi bir işten dolayı elleri yukarı kaldırma. Bunu daha önce okuduk. Yani Hazreti Ebu Bekir'in işte Peygamberimizin yerine namaz kıldırması, o esnada insanların Peygamberimiz çıka geldiğinde işte bu ama hastalığı değildi Peygamberimizin, başka bir hadiseydi. Bir hadise için yani insanları uzlaştırmak için bir yere gitmişti Peygamberimiz, gecikti ve namaz kıldırdı Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimiz gelince el çırptılar yerine hani bıraksın diye. O esnada Peygamberimizi görüyor ve ellerini kaldırıyor elhamdülillah diyor onunla ilgili. Yani o hadis-i şerif bu. Namazdayken elini boş boru üzerine koymak meselesi. Ebu Hureyre namazdayken eli boş böğür üzerine koymak nehyedildi. Yani böyle bir yani elin yanında tutmak filan. Yani bu yasaklandı yani. Ondan sonra Ebu Hureyre'den yine aktarılıyor. Ebu Hureyre kişinin elini boş böğür üzerine koyarak namaz kılması yasaklandı yine demiş. Demek yani bir takım davranışlar yasaklanıyor. Bir takım davranışlar daha tolere ediliyor. Yani böyle ayrı ayrı konular. Bu da fıkıhta bir mesele teşkil ediyor. İnsan namaz içindeyken herhangi bir şey düşünür yani. Peygamberle beraber ikinin namazını kıldım İbn Haris diyor. Peygamber namazından selam verince süratle kalktı. Acele kadınlardan birinin yanına girdi. Dışarı çıktı ve süratle gitmesinden dolayı cemaatin üzerine hayretleri gördü de. Namazdayken bizde biraz altın bulunduğunu hatırladım. Bizim yanımızda akşama kalın ulaşmasın dedi. Bizim yanımızda gece geçirmesini istemedim de onun taksim edilip dağıtılmasını emrettim buyurdu. Şimdi tabii burada aslında bir şey düşünmüyor Peygamberimiz. Aklına geliyor bir anda evde bir şey bulunduğu aklına geliyor ve onun için oraya gidiyor ve böyle yapıyor. Ebu Hureyre şöyle dedi. Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz için ezan okunduğu vakit şeytan ezanı işitmemek için
yahut ezanı duymasın diye yüz geri edip telaşla yerlerine kaçar. Müezzin ezanı bitirip sustuğunda döner gelir.

namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiği susunca yine dönüp gelir. Artık devamlı insanlar bulunur da ona namazdan evvel hiç aklında olmayan şeyleri hatırla der durur. Ta insan kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar. Yani sürekli insana şeytan şeyini hatırlatır. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre şöyle diyor. İnsanlar Ebu Hureyre peygamberden daha çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlardı. Bir de Arapçasını okuyalım. Gale Ebu Hureyre radıyallahu anh yekulu nes eksere Ebu Hureyre. Evet. Şimdi Ebu Hureyre şöyle dedi. İnsanlar Ebu Hureyre peygamberden çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlardı. Yani eleştiriyorlar. Bu kadar hadisini aktarıyor diye. Bir adama kavuştum da ona Resulullah dün gece yatsı namazında ne okudu diye sordum. O da ne okuduğunu bilmiyorum dedi. Ben sen o namazda hazır bulunmadın mı dedim. Evet bulundum dedi. Ebu Hureyre dedi ki lakin ben Resulullah'ın o namazda şu ve şu sureleri okuduğunu bilmekteyim dedi. Yani şimdi bu tabi sahabeye yönelik biraz ağır bir eleştiri. Yani beni eleştiriyorsunuz diyor ama siz diyor peygamber ne okudu ne okumadı hiç farkında değilsiniz diyor. Şimdi bunun için söylüyor. Mesela adam mesela kişi ne okunduğunu bilmese bile ya da hatırlamasa bile namazdaymış sayılıyor. Yani namazda olmasında bir beis yok. Halbuki Ebu Hureyre diyor ki ben diyor biliyordum diyor. Ben diyor hatırlıyordum diyor. Evet. Bunlar işte namazın fiilleriyle ilgili bir takım konular idi. Bundan sonra Ebvabu Sehf yani unutma, yanılma ile ilgili bahisler geliyor. Burada kalıyoruz. Küçük bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz.

Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim. Femav Radyo'da Düşünce ve Hayat programındayız. Programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'den Tur suresini okumaya devam edeceğiz. Şurada kalmıştık. Yani bir üstten alayım. Onlara, yani müminlere, dünyada yaptıklarınıza karşılık olarak yiyin için afiyet olsun denilir. Onlar, yani müttekiine ala sururin masfufe ve zavvacinahum bi hurin ayn. Yani onlar böyle saf saf, yani olan işte döşeklere kurulurlar, yaslanırlar ve onları huru in ile evlendiririz. Vellezine amenu vettebaatuhum zurriyetuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyetuhum ve ma alatnahum min amelihim min şeyin kullu imrin bima kesebe rehin. Bu tabii çok mühim bir ayet-i kerime, yani şu ifade, daha doğrusu böyle yani kademe kademe hani gidiyor ve orada çok başka bir noktaya evriliyor tabii ayet-i kerime. Şimdi iman eden ve onunla zürriyeti iman üzere kendilerine tabi olan kimseler, yani nesil nesil, yani iman devam ediyor. İşte bir Müslüman nesil geliyor, sonra çocukları, işte kendilerinden sonra gelenler onlara tabi oluyor falan, böyle yani devam eden kişiler. Bunların durumu nedir, yani zürriyetleri meselesi? Şimdi normalde tabii yani insanların kendi zürriyetlerine kaynaklanan bir şeyleri yok. Yani bir sorumlulukları yok. Yani talimden sorumlular, işte terbiye etmek vesaire filan, bunlarla sorumlular, ama yani bunun ötesinde bir şey yok. Lehte ya da aleyhte, yani mesela insan yani kendi neslinin dindarlığıyla ya övünemeyeceği gibi kendi neslinin işte günahlarıyla da yerinemez. Yani çünkü bireysellik var. Yani Allah karşısında herkes birey olarak bulunuyor. Böyle olduğu için bir şey yok, bir sorumluluk yok. Ama bir de böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu insanların isteyeceği bir şeydir. Çünkü insanlar esas itibariyle böyle bir şeyi murad ediyorlar. Yani kendi nesillerinden, kendi çocuklarından da müminlerin gelmesi filan, peygamberlerin dualarında geçiyor bu. Onun için mesela burada hani meseleyi birbirine karıştırmamak lazım. Yani bu, evet, müminler için bir dua konusudur, bir talep konusudur, ama yine karşılıklı olarak bir korelasyon yok burada. Yani lehte ya da aleyhte bir durum burada söz konusu değil. Yani eğer yani zürriyetleri işte diyelim ki kötü olursa, bunun sorumlulukları kendilerine ait değil. Dolayısıyla zürriyetlerden kaynaklanan bir sorumluluk yok yani şeyde, birbirine karşı. Bu tersi içine geçerli. Yani dedelerimizden kaynaklanan bir sorumluluk da yani zürriyetlere gelmiyor. Onun için şimdi herkes böyle bir bireysel. Fakat eğer vaka böyle gerçekleşmiş ise, yani bir nesil iman etmiş, o nesilden sonra tekrar iman eden başka bir nesil hani gelmiş ise, o zaman bu bir lütuf haline geliyor. Ve tebaatüm zürriyetevum bi imanin. El hakna bihim zürriyetevum. Yani dolayısıyla biz onlara zürriyetlerini katarız. Yani onlar da müttekine ala sururun masfufe olur. Yani onlar da oraya katılırlar. Onlar da o iyiliklerle nasiplerini alırlar. Ama bunun nedeni yani onların torunları oldukları değil. Yani olmaları değil. Ya bunlar da yani iman üzere o yolda yürüdükleri için öyle olur. Zürriyetim. Ve ma eletnâhum min amelihim min şey. Hiçbirine ameline bir şey eksiltmeyiz. Yani dolayısıyla yani şimdi yani ne bunlardan onlara bir şey verilir, ne onlardan bunlara bir şey verilir. Yani herkes kendi ameliyle. Çünkü ayet-i kerimesi bundan sonra çok güzel geliyor gerçekten. Kullu imrin bima kesebe rehin. Yani herkes, her kişi ne kesbettiyse onun rehinidir. Yani herkes bireyseldir. Yani dolayısıyla şimdi bu başka hani ayet-i kerimelerde de tabii geçiyor. Mesela وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَى. Yani kimse kimsenin yükünü alamaz. Kimse kimsenin yükünü alamayacağına göre, yani hiç kimse ötekinden bir mesuliyet taşımıyor. Yani yüklerini hiç bakın, yani dünyada da alamayız. Mesela insanların yükünü dünyada da alamayız. Çünkü herkes kendi varoluş sıkıntısını, varoluş sancısını çekecektir. Dolayısıyla kimse kimsenin yükünü ötekinden kaldıramayacaktır, ötekinden alamayacaktır. Bu böyle. كُلُّ اُمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Herkes yaptığıyla rehindir. Herkes yaptığı işin rehinidir. Yani herkesin defteri

kendi boynundadır demiş oluyoruz. Yani bu hakikaten çok mühim bir konu. وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Şimdi onlara canlarının çektiği bir takım meyveler ve etler yani ikram ederiz. Yani وَاَمْدَدْنَاهُمْ yani uzatırız yani ihsan ederiz. بِفَاكِهَةٍ meyve ve lahmin etler ve مِمَّا يَشْتَهُونَ. Yani isteyecekleri şekilde yani nasıl istiyorlarsa canları çekiyorsa. Yani yukarıda hani işte oturmaktan söz etti. Ondan sonra işte huru inden söz etti. Şimdi de yemekler, içmekler, meyveler vesaire filan bunlardan söz etti. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغْوًا ف۪يهَا شَيْ لَا لَغْوٌ ف۪يهَا وَلَا تَأْس۪يمٌ. Şimdi يَتَنَازَعُونَ yani böyle şey yaparlar kesen yani kaseleri birbirine yani kadehleri birbirine yani değdirirler. La lavun fiha ve la te'sim. Yani ne bir böyle hani lav boş konuşmaları vardır ne de böyle bir günaha girme te'sim. Yani ne demek bu? Yani arındıkları için, temizlendikleri için hani sarhoşluğun ya da hani içmenin getirmiş olabileceği bir böyle taşkınlık vesaire filan yani böyle bir konu söz konusu değil. La te'sima bu. Yatufu aleyhim gılmanun lehum keennehum lu'lu'un meknun. Bir de etraflarında gılmanlar dolanır. Yani dolanır durur. Gılman. يَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. Sanki böyle saklı inci. Yani böyle hani açılmamış böyle acayip bir inci gibi. كَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. Etrafında böyle şeyler dolaşır. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Yani birbirlerine dönerler. Böyle sorarlar. Yani ne oluyoruz? Yani bu dünya nimetini konuşmaya başlarlar. Yetesaelun ekbele ba'duhum ala ba'd. Kalu inna kunna qablu fi ehlina mushfikin. Biz daha önce kendi ailelerimizde böyle endişe içindeydik. Yani müşfikin endişe içindeydik. Yani ne oluyor? Ne gidiyor vesaire filan gibi. Endişe içindeydik. Femennallahu aleyna وَوَقَانَا عَزَابَ السَّمُومِ. Allah bize ihsanlarda bulundu ve bizi böyle acı, böyle kavurucu azaptan muhafaza eyledi. Yani biz böyle kaygı üzereydik. Çünkü Cenab-ı Hak hani bize nasıl davranır, nasıl muamele eder bunu tam bilmiyorduk. Dolayısıyla böyle kaygılanmış idik. Halbuki Cenab-ı Hak bizi bu acı azaptan muhafaza eyledi. Yani وَوَقَانَا bizi korudu عَزَابَ السَّمُومِ. Evet. İnna kunna min qabl ned'uhu innehu huvel berrur rahim. Halbuki biz bundan önce zaten kendisine dua edip dururduk. Yani ya Rabbi bizi koru, bizi muhafaza eyle, bizi işte doğru yola ulaştır vesaire gibi. Yani böyle muhafaza şey böyle dua edip dururduk. İnna kunna min qabl ned'uhu. Zaten innehu huvel berrur rahim. Şimdi ber ve rahimin manasını vermiş oldu. Yani ber ve rahim insanın biraz kaygıyla, biraz böyle endişeyle dua ettiği ve onun da insanları azaptan koruduğu Allah demek. Yani Rahman demek. İnnehu huvel berru rahim. Kuşkusuz Allah elberdir. Yani lütufkardır. Errahim, rahim olandır. Böylece yani cennet hadisi nimetlerinden, cennet lütuflarından bir bölüm, yani bir kesit bize anlatmış oldu Cenab-ı Hak. Fezekkir. فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ. Sonra peygambere dönüyor ve diyor ki fezekkir, söyle, zikret. فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ. Yani sen Rabbinin nimeti karşısında ne kahinsin وَلَا مَجْنُونَ ne de cinlenmiş birisin. Yani bu şu demek aslında, burada tam manaya verememiş yani mütercim, öyle gözüküyor. Çünkü sen Rabbinin nimetiyle ne kahinsin ne mecnunsun. Bence bu doğru değil bu ifade. Rabbinin nimeti hakkında ne bir kehanetin var ne de mecnunsun. Bu şu demek. Yani Allah kime ne verecek? Allah kime ne ihsan edecek? Bunu sen bilemezsin. Çünkü sen bir kahin değilsin. Yani Allah nimetlerini kime verecek konusunda sen bir kahin değilsin. Ya da mecnun değilsin. Yani cinlenmiş birisi de değilsin. Dolayısıyla şimdi hani sana cinler bunun bilgisini veremez. O zaman şimdi bu kahin ve mecnun o dönem açısından gelecektir haber veren iki kişi. Ve iki bazen aynı kişiler de olabilirler. Peygamberi onlardan tenzih ediyor. Yani peygamber böyle birisi değil. Yani böyle bir kişi değil. Dolayısıyla şimdi hani peygamber
bir kahin gibi, yani Allah şuna şuna şöyle davranacak, buna böyle davranacak vesaire gibi diyecek birisi değil. Yani Allah'ın nimeti hakkında böyle bir kehaneti yok. Şimdi insanlar tabii peygamberin kahin olmasını istiyorlar. Çünkü insanların peygamberlerden talepleri dünyevi taleplerdir. Yani dünyevidir. Dolayısıyla yani onlara işte dünyevi bir takım faydalar sağlamalarını istiyorlar. İşte bunların da hani belli işte ticaretle ilgili ya da işte kan davaları vesaire falan gibi başka bir surede zikredildiği üzere bu konularla ilgilidir. Ondan sonra bunlara da kahin ya da işte mecnun, yani cinleri kullanan kişiler deniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki hayır diyor, böyle değildir diyor. Yani peygamber böyle birisi değildir. Dolayısıyla Allah'ın nimetini Allah kime tahsis edecek, kime verecek, bunu ancak o bilebilir. Fezekkir, sen de insanlara öğüt ver. Yani bunu böyle söyle, yani Allah'ın nimetlerini söyle falan, ama yani şunu şuna verecek sanki böyle bir muktedirmiş gibi böyle zaten peygamber böyle bir şey söylemez. Em yekulune şairun. Bazen de şair olduğunu söylüyorlar. Yani peygamber şair söylüyor, yani böyle güzel etkili, yani eğer bir bilgi getirmiyorsa bir şair, yani çok böyle güzel etkili konuşan birisi olduğunu söylüyorlar. Netarabbesu bihi raybel menun. Zamanın ona ne yapacağını bekliyor. Netarabbesu bihi raybel menun. Yani neler başına gelecek bakalım, şairlerin başına neler gelecek. Yani göreceğiz. Ne gelecek? Yani böyle etkili konuşuyor ama sonra belli bir şeyden sonra şeyi bitecek, performansı bitecek, gücü, etkisi, sihri bitecek. Dolayısıyla şimdi maskara olacak. Yani ne terabbesu bihi raybel menun. Yani böyle bekleyip duracağız bakalım neler gelecek başına. Yani şair işte, yani duygusal, romantik birisi ama gerçeklerden haberi yok diyor. Dolayısıyla böyle söylüyorlar. Yani bunlar kim? Bunlar bence ya dönem dönem Hazreti Peygamber hakkında söylenenler ya da farklı farklı kişilerin söyledikleri. Yani dolayısıyla bazen farklı kişiler bu cümleleri söylüyor olabilir. Bazen de dönem dönem peygamber hakkında böyle konuşmalar yapılmış olabilir. Kul tarabbesu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. De ki bekleyin bakalım. Yani ben de sizinle beraber bekliyorum zaten. Fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Bunu şimdi şöyle düşünmek mümkün. Yani peygamber bunu bir bakıma böyle bir İcaz sadedinde söylüyor olabilir. Yani bekleyin, tamam bakalım ne olacak, yani Allah bizi koruyacak, size başınıza bela verecek diyebilir. Ama benim kanaatime göre bu başka bir edeple de söylenmiş olabilir. Nedir o? Evet, yani siz de bekleyin ama biz de bekliyoruz. Çünkü biz Rabbimizin bize ne yapacağını tam olarak bilmiyoruz. Onun için mesela yani siz kendinizce mutlaka başımıza kötü bir şey geleceğini düşünüyorsunuz ve eminsiniz ama biz ne sizin hakkınızda ne bizim hakkımızda aslında emin değiliz. Neden emin değiliz? Çünkü Allah'ın kime nasıl davranacağını, Allah'ın ne yapacağını ancak Allah'ın kendisi bilir. Yani dolayısıyla bir mümin Allah hakkında sanki mesela Allah böyle hani garanti vermiş, teminat vermiş gibi hareket etmez yani. Dolayısıyla şimdi hani böyle olduğu için ve böyle olacağı için yani bir mümin emin olarak konuşmaz. Yani emin şekilde hareket etmez yani. Onun için mesela benim kanaatime göre buradaki ayet-i kerimeden böyle bir meydan okuma çıkmaz. Bu ayet-i kerimeden daha böyle efendim yani peygamberin edebe daha çekildiği, daha riayet ettiği bir cümle çıkar. Onun için mesela yani siz bekleyin, evet siz işte kendinizce mesela her şeyi garanti görüyorsunuz. İşte bizim başımıza şuna şuna gelecek diyorsunuz ama biz böyle bir şey demiyoruz. Biz de bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Oturmuş bekliyoruz. Biz umut ve endişe arası bekliyoruz. Siz ise emin olarak bekliyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki işte bunların başına şuna şuna gelecek. İşte bunu göreceksiniz yani diyor. Evet. Kul tarabbesu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Dolayısıyla şimdi hani bu ifadeyi böyle bir hani ağzını payını verme ifadesi olarak düşünmemek bence Kur'an-ı Kerim ruhuna daha uygun gözüküyor. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun. Yoksa onlara bunu bu yani akılları mı emrediyor? Şimdi burada ahlam kelimesi akıl anlamında kullanılıyor. Yani em te'muruhum ahlamuhum bihaza. Yani akılları onlara böyle şeyler söylemelerini mi emrediyor? Dolayısıyla yani hulum kelimesi yani yetişkinlik anlamına da geliyor. Ondan sonra
Yani akılları mı bunu onlara söyletiyor? Yani kendi kendilerine böyle düşünüyorlar, yoksa emhum kavm

0: mı taun, yoksa böyle hepten çıldırmış yani yoldan çıkmış kişiler mi? Şimdi burada tabii bir tezat olabilir. Daha doğrusu bu iki ifadenin tezat kullanıldığını düşünebiliriz. Eğer akılları söylüyorsa böyle bir şey söylememesi lazım. Yani akıl böyle bir şey söylemez insana. Buna mukabil akılları değil de yani eğer taşkın böyle yoldan çıkmış bir kavim iseler, kabile iseler yani o zaman yani bunu yapmaları normal. Dolayısıyla şimdi bu çelişki yani bir tarafından böyle diyorlar, bir tarafından şöyle diyorlar vesaire bu çelişki biraz şeyle ilgili yani ne yaptıklarını bilmemekle ilgili. Dolayısıyla ortada akıl yok gibi yani akıl zaten bu kadar çelişkiye düşmez anlamına geliyor. Emkavmun taun. Bu taun kelimesi de tabii enteresan. Tuğyan, tağut kelimesi var yine Kur'an-ı Kerim'de. Tuğyan, yani tuğyan aşırı giden, haddi aşan, zulüm anlamında ve bunun zıttı adalet, yani yerinde durmak anlamında. Adalet, adil olmak demektir. Yoksa onlar yani böyle hani iplerini koparmış yani böyle bir güruh mudurlar? Sanki ayet-i kerime buraya yani meylediyor. Yani değil mi? Yani şimdi yani onlar ne yaptığını bilmeyen böyle bir güruhtur, böyle bir zümredirler demiş oluyor. Em yekuluna tekavvelehu bel la yu'minun. Şimdi bazen de diyorlar ki yok peygamber bunu uydurdu. Yani çünkü vahiy çözemiyorlar. Yani Mecnun desen bir şey, kain desen başka bir şey. Ondan sonra bazen de diyorlar ki tekavvele yani uydurdu. Yani peygamber bu sözleri uydurdu. Şimdi nereden uydurdu veya nasıl uydurdu bunun açıklaması yok. Yani çünkü niye etkileniyorsunuz o kadar? Yani şimdi tekavvele yani şairden biraz daha farklı olabilir. Yani sağdan soldan yani sözleri topladı, derledi vesaire gibi. Yani böyle mütalaa edebilirler. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir neden bulmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir kaynak bulmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki yani bazen işte tekavvele yani peygamber bunu uydurdu. Yani kendi kendine söyledi ya da eklektik bir şekilde bir araya getirdi. Yani oradan aldı, buradan aldı vesaire filan gibi. Bella yu'minun. Ya böyle dedikleri demelerinin nedeni aslında iman etmiyor olmalarıdır. Şimdi bir adam iman etmediğinde böyle birbiriyle çelişik, birbiriyle farklı konuları söyler durur. Yani şöyle oldu, böyle oldu vesaire gibi. Yani böyle konuları söyler durur. Halbuki iman etseydilerdi zaten bu sorun olmayacak idi. Bella ümünü. Gerçekten de öyle. Mesela iman bir nedendir. Yani iman ortaya çıktığında her şey değişir. Yani her şey başka türlü olur. İman bir nedendir. Yani imanın kendisi bizzat bir nedendir diyoruz. Yani böyle bakmak lazım. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يسٍ مِسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ Peki yani şimdi tekavvele ne? Yani kendi kendine söylüyor bunları. Yani peygamber kendi söylüyor bunları. Şimdi buradaki vurgu ne? Yani vahiy yok. Yani Cebrail yok. Yani işte Allah'tan gelmiş değil. Yani bu bilgi Allah'tan gelmiyor. Bütün şey bunun üzerine kurulu. Böyle olunca o zaman bir başkasının da söyleyebilmiş olması lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de icaz konusu burada ortaya çıkıyor. Yani icaz aslında peygamberi de kapsayacak şekilde kimse benzerini getiremez cümlesidir. Yani hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in benzerini meydana getiremez. Şimdi böyle olduğu için bunu peygamber de getirmemiş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i vahyi peygamber de getirmemiş oluyor. Bilal'le şimdi Kur'an-ı Kerim mutlaka Cebrail vasıtasıyla yani gelmiş bir vahiy yani olacaktır. Yani başka türlü müdahale edilmesi efendim söz konusu değil yani. Bu nedenle şimdi icaz geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in muciz oluşu geliyor ve diyor ki insanlara bir benzerini getirin, getirebilirseniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirin. Veya bir ayetini, bazen bir suresini vesairesini getirin diyor. Bugün bu kadar yani 2 bölüm okuduk, 3 bölüm yapmadık. Uzun okuduk hadisi çünkü. Şimdilik burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyoruz. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin. Ümmet-i Muhammed'e umuma rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Programımızın ettiği şu Eda Sever'ine de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalınız.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Radyo. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı.

0: 61. Bölüm Veda Haccı. Tebük seferi dönüşü 631 yılındaki haccın cahiliye Araplarının uyguladığı kameri takvime yaptıkları müdahale nedeniyle vaktinden önce Zilkade ayında yapılacağını bilen Resulullah bu adete son vermek için veda haccına kadar bekledi ve 9 yılındaki ilk haccı Hazreti Ebu Bekir'in yönetiminde yaptırdı. Hazreti Peygamber hacca gideceğini Zilkade ayında açıkladı. Bunun üzerine çok sayıda sahabi onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlandı. Medine civarında yaşayanlar da Medine'ye geldi. Resul-ü Ekrem, Hicri 25 Zilkade ayı cumartesi günü öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra yanında hanımları ve kızı Fatıma bulunduğu halde muhacirlerden, ensardan ve diğer Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir kalabalıkla Medine'den ayrıldı. 632 yılında hacca niyet eden Resul-ü Ekrem ashabıyla birlikte Medine'den ayrılırken yerine Ebu Dücane'yi vekil bıraktı. Hayatının son yılında yaptığı bu hac tarihe Veda Haccı, Hicretül Veda adıyla geçti. Resulullah 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Mescid-i Haram'a gidip önce Hacerül Esved'i selamladı ve Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaftını koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek tamamladı. Ardından makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Sonra dönüp Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Zilhicce'nin 8. gününe kadar Mekke dışındaki Eptah denilen yerde çadırını kurdurdu, ashabıyla beraber orada konakladı. Bu süre içinde namazları 2'şer rekat kıldırdı ve Araf'tan dönünceye kadar bir daha Kabe'ye gitmedi. Perşembe günü devesine binip Mina'ya doğru hareket etti. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kıldırdı ve geceyi burada geçirdi. Cuma sabahı namazı kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar bekledi. Araf'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Mina'dan Müzdelife'den geçti ve Araf'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıktı ve devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urene Vadisi'nde ashabına meşhur veda hutbesini irad etti.
1: Allah tektir.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber. Ey sevgili Muhammed, bu topraklar senin yüzün gözün hürmetine yaratıldı.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulüne kulak verin. Sizinle konuşmak ister.
1: Sen Allah'ın Resulüsün. Sen bizim peygamberimizsin.
3: Gelin ey Müslümanlar. Gelin de peygamberi dinleyin.
2: La ilahe illallah ve Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin. Diyor ki, belki de seneye burada olamam. Ona kulak verin. Peygambere kulak verin ya Müslümanlar.
0: Ey insanlar, bilmiyorum. Belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü riba kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin, ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, akrabalarımdan Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın. Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunulması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey müminler! Size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah, ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz deyince ashab, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı, sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Allah'ın Resulü veda haccından Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. Hazreti Peygamber o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişti. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Hastalığı esnasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihal edeceği hissiyle büyük bir hüzün burukluğu kaplayan ashab-ı kirama şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki ben de sizin içinizde sürekli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz, yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde miladi 632. yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabiülevvel pazartesi günü artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib, Refik-i Alâsına yani en yüce dost olan Allahu Teala'ya kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki, doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Bütün Müslümanların da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dünyadaki herkesten ve her şeyden daha çok sevmeleri, onun emir ve yasaklarını kendi arzularına tercih etmeleri ve onun bütün söz ve fiillerine tabi olmaları dini bir vazifedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ibadet evi elbette Mekke'de, alemlerin rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, küfür kavramını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 176 ve 177. ayetler.
5: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.
4: Nisa Suresi 46. Ayet.
6: Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, râina derler.

0: Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Lokman Suresi 23. Ayet.
2: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Rum Suresi 44. Ayet.
3: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.
1: Nahl Suresi 106. Ayet.
4: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
1: Fatır Suresi 39. Ayet.
5: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
1: Nisa Suresi 137. Ayet.
6: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
1: Maide Suresi 41. Ayet.
7: Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Müzil Celle Celaluhu.

Celle Celaluhu. Zillete düşüren, hor ve hakir eden. Sen el-müzilsin, kullarından layık olanları zillete düşürensin. Mülkü, şeref ve izzeti dilediğine veren, dilediğinden de geri alansın. Dilediğin kimseyi aziz, dilediğini de müzil kılansın. Dostlarını aziz, düşmanlarını zelil etme kudreti sana mahsustur. Aziz isminle kullarından dilediğine itibar verensin. Müzil isminle ise hak edeni zayıf ve güçsüz edensin. Senin izzet ve şerefe ulaştırdığını kimse zelil edemez. Müzil isminin tecellisiyle peygamberlerini inkar eden kavimleri helak edensin. Firavun'un boğulması, Karun'un hazineleriyle yere geçirilmesi senin isminin tecellisidir. Ey müzil olan Allah'ım! Bizleri izzetini kaybedip zillete düşenlerden eyleme. Günahlarımızdan arındır. Her iki cihanda da izzetinle yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Beşinci cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır.

0: Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

0: Erkek ve kadınlardan her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.
1: El-Rijalu Qawwamun

Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

Onlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir.

Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak.

O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.

Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter.

Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit işitmez olası, raina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar.

Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.

0: Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler.
1: اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter.

Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız.

Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

0: خير ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.

Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.

münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?''

Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.

0: Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.
1: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

0: Hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu.

Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

0: Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.
1: Ve inne minkum lemen leyubatti'en fe in asabetkum nusibetun kâle kad en'amallahu aleyye iz lem ekum ma'ahum şehîdâ.
0: Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der.

eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse, bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım.

0: تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.

Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.

Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

0: kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَدَّ

0: Ey Muhammed, artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir.
1: Men yeşfa'a şefa'a.

Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı.

Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir.

Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir müminin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size

Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

kendilerine zulmetmektelerken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir.

Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberlerine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlı.

yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında, arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyalarınızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.

bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır.

İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?

kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.

olsaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür.

bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.

Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım dedi.

Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.

Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor.

iman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?

İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulabilir.

mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ

kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah İbrahim'i dost edindi.

kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.

Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

eğer ayrılırlarsa Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar, başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. İn yeşe yuzhi

Ey insanlar, Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir.

0: الآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
1: Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: iman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
1: Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir.

Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.

Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. İllellezine tabu ve aslahû.

Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Bilis. Kureyş Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kâbe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nisa Suresi 43 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Lütufların fevkalade sayısız. Rahmetin her şeyi kuşatıcı. O derecedeki bizim günahlarımızı silecek bollukta ve zenginlikte bir rahmetin sahibi.

0: Rahimsin, Rahmansın, Rahimsin. Bize hep merhamet ediyor. Bize hep merhamet ediyor. Merhametin tecellileriyle yaşıyoruz. Zaten kainat nizamı düzeni merhamet nizamı, merhamet düzeni olarak senin tarafından tanzim olunmuş. Bu düzenin içinde hayat sürecek olanlara da rahmetin pırıltılarını, tecellilerini her vesileyle dininin bütün esaslarıyla insanlığa bizlere kazandırmak istiyorsun. Bu cümleden olmak üzere 5 vakit namazı emrettin. Zekat ibadetini zengin kıldıklarına emrettin. Oruç ibadetini de imkan sahibi, hasta olmayan, yolcu olmayan, sağlığı yerinde olan kullarına bizlere emrettin. Yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: 5 vakitte camilerde cemaatler oluşturmak suretiyle senin rahmetinden en geniş şekilde istifade etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bu vesileyle yapacağımız ibadetlerimizi hayırlarımız olarak kabul eyle de
1: amin,
0: şerlerin üzerimizden def olmasına vesile etmek suretiyle Gazze'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını da bu vesileyle izale eyle. İkram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab, ikram eyle.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Bekir Çetintaş Maun Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Yusuf Suresi 92 ila 104. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm

0: Rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 38 ila 46. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir, dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten

0: sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler ve Ahzab Suresi 21 ila 22.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların

0: ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo.

okuyan Sait Sezer. Şuara Suresi 78 ila 89.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Yusuf Suresi 101.
7: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
5: Yusuf Suresi 29 ila 32. ayetler arası.
8: Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı.

0: ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, "İşte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağın sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Rum Suresi 17 ila 27. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse akşama girdi.

0: gittiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Bizler türlü dertlerle imtihan oluyoruz. Maddi manevi sıkıntıları sabri cemil ile karşılamaya gayret ediyoruz. Senden şifa bekleyen hastalarımız adına sabır timsali Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel bir kurtuluş nasip eyle Allah'ım.

yollarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 105 ila 114. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan. İşte böyle, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı veresin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 42.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesi

0: ve onlarla beraber bir misli daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hac Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: İsra Suresi 101.
7: Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti.
5: Meryem Suresi 51-53.

0: Karakter Arası. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tür Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enfal Suresi 65 ila 69. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.

Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, Kur'an okumak, zikretmek, secde etmek, kıraat etmek, velhasıl ne yapmışsak senin rızan için hepsini kabul eyle ya Rabbi. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi, belki cenneti istiyoruz. Belki cenneti isteyerek çok şey istemiş oluyoruz senden ama neticede cennet senin, merhamet senin, af senin, hidayet senin. Senden başka kimden isteyeceğiz ya Rabbi? Sana yöneldik, senden istedik. Bizlere arzu ettiğimiz cenneti lütfeyle ya Rabbi. Cennette en sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete sevgili peygamberimiz, Ehl-i Beyt, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, velhasıl senin sevdiğin kim varsa ve bizim gönül verdiğimiz kim varsa onlarla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete babalarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete evlatlarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün aileyi, koca aileyi toparlamayı, arzu ettiğimiz her şeyle orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Ahzab Suresi 69 ila 73. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın.

0: Ayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Âl-i İmran Suresi 10-20. Ayetler.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka Tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka Tanrı yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana

0: Uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Saffat Suresi 22 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara "ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler. Şöyle derler: siz bize sağdan gelirdiniz, bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz.

0: Sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin sözü, azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik. Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Hayır, öyle değil. O hakkı getirmiş, önceki peygamberleri de tasdik etmiştir. Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Siz ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılırsınız. Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz

0: Biz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an, anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve onun başına gelenler şöyle haber verilmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ankebut Suresi 39.
7: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
2: Kasas Suresi 38.
8: Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an